0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com

0: Zelemek, nefes almak istiyorsan
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma olarak isimlendirilen İncil'in her bölümü üzerinde konuşarak bu bölümleri daha derin bir şekilde kavrayabilmek için elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz Mark'la beraber. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir, önemlidir. Lütfen çekinmeden bize yazın efendim diyelim. Bugün üzerinde konuşacağımız kitap önemli. Yine de Yeni Antlaşma'nın önemli mektuplarından bir tanesi Koloseliler mektubu üzerinde konuşalım. Milattan sonra 58-62 yıllar arasında yazıldığı.
1: Yani Pavlus'un ev hapsi döneminde yazılan yazılardan bir tanesi bu aynı zamanda.
0: Evet, yazar çok net bir şekilde Pavlus olduğunu aslında görebiliyoruz mektuptan.
1: Evet, şimdi belki hani bölümlerini bahsetmeden önce, ana temalarını bahsetmeden önce biraz Kolose Kilisesi'nden bahsedelim. Yani bağlama anlamak lazım. Eğer ki bir mektubun mesajını anlamak istiyorsak ilk önce biraz o kitleyi tanımak lazım. Dolayısıyla Koloseliler kimdi? Biraz ondan bahsedelim. Kolose aslında günümüzde Denizli Honas köyü yakınlarında bulunan antik yerleşke. Bir antik yerleşkedir. İlginç bir yer çünkü henüz kazılmadı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz binlerce arkeolojik alan var. Bu kazılmayan sit alanlardan bir tanesi. Aslında düşünüyorum da keşke kazılsa da turizme kazanılsa. Çünkü yedi kiliseleri gezen, böyle dini yerleri gezen çok sayıda turist var. Ve burada da büyük potansiyel var ama nedense henüz
0: evet,
1: burası kazılmadı.
0: Din turizmi açısından önemli ve özel. Hem de Denizli'ye de büyük bir kazanım sağlayabilir.
1: Tabii. O zaman Honas köyü yakınlarında bulunan bu kent yaklaşık bir 10 bin nüfusa sahipti. Ve yün üretimi yapan sanayi bir kenti aslında. Ve bunların yaptığı özel bir yün vardı, kırmızı renkten. Ve bu kırmızı renk bir çiçekten elde ediliyordu. Kırmızı renkli çiçek. Kolosinum deniliyordu bu çiçeğe. Bundan dolayı şehire de bu isim verildi. Yani kırmızı yün üreten kent, şehir. Şimdi buradaki şehirdeki kilise nasıl kuruldu? Bildiğimiz kadarıyla Efes Kilisesi'nden gönderilen bir müjdeci vardı. O müjdecinin ismi Epafras'tı. Çeşitli yerlerde bunu okuyabiliriz İncil'in çeşitli yerlerinden. Efes Kilisesi çok müjdeci bir kiliseydi. Yani zaten büyük kutsal kitap bilgisine sahiplerdi. Çünkü Pavlus Efes kentinde yaklaşık 2 yıl yaşadı ve orada Tiranus okulunda kendisi ders verdi, öğretmenlik yaptı. Dolayısıyla Efes'teki birçok kardeş sağlam diyelim kutsal kitap bilgisine sahiplerdi. Bunlardan birisi büyük ihtimalle Epafras'tı ve kiliseci uygun görüldü. Denizli yakınlarına gönderildi ve orada Kolose'nin yanı sıra büyük ihtimalle Hierapolis'teki kiliseyi ve Laodikya'daki kiliseyi de kendisi kurmuş olabilir. Herhalde zaten o da oralıydı. Bir şekilde kendi ana vatanına dönmek istemiş, orada müjdeyi duyurmak istemiş.
0: Evet, zaten Efes bir liman kentiydi. Dolayısıyla oraya gelip iş için gelip de orada kalan, sonradan oradan ayrılan insanlar da vardı. Belki de onlardan biriydi.
1: Evet, şimdi Kolose'deki kilise Filimon adında zengin bir iş adamının evinde toplanıyorlardı. Şimdi Kolose'ye yazılan tek mektup bu değil. Onun altını da çizelim. Filimon adında başka bir mektup var İncil'de. O da aslında bu kiliseye yazılmış. Daha çok Filimon'un kendisine yazılmış bir mektuptur. Adı üstünde Filimon mektubu. Dolayısıyla bu kiliseye veya bu kilisedeki kişilere iki mektup yazılmıştır İncil'de. Biz sadece Koloseliler.
0: Evet, yani biz İncil'deki kilisenin sırayla gittiğimiz için bu program boyunca. Dolayısıyla şimdi bir önceki programda Filipililer mektubu, bu programda Koloseliler mektubundan
1: ama
0: devam
1: bu,
0: ediyoruz.
1: Ama bu mektup sadece Kolose Kilisesi'nde değil, Hierapolis Kilisesi'nde
0: bölgeye,
1: de
0: evet,
1: okunmak üzere. Zaten mektubun sonlarında da olur. Paulus diyor ki bu mektubu okuduktan sonra lütfen Hierapolis'teki kiliseye de gönderin. Hierapolis'te bir parantez açalım. Bugünkü Pamukkale, yani orada antik yerleşke. Pamukkale'yi hepimiz biliyoruz, resimlerden görmüşüzdür veya internetten,
0: evet,
1: televizyondan
0: eğer
1: görmüşüzdür.
0: Eğer gitmediyseniz mutlaka tavsiye ederiz gidip görmenize.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi bu kilise küçük, şehir küçük, imanlılar gayretli, imanlılar Rabbi seviyor ama şöyle bir sıkıntı var. Yakınlarında iki önemli şehir var. Biri Hierapolis ki belki 150 bin nüfusunda. Diğeri ise Laodikya ki yine bir 150 bin, 200 bin nüfusu var. Şimdi bu şehirler önemli şehirler. Çünkü dünyanın dört bir bucağından insanlar bu şehirlere akın ediyor. Şimdi Laodikya kenti özellikle zenginlerin akın ettiği, hani o günkü bankerlerin akın ettiği kentlerden bir tanesi. Meşhur bir hastanesi var. Özellikle göz hastalıklarına çare bulan bir hastane, o zaman meşhur bir hastanedir. Ve aynı zamanda Hierapolis veya Pamukkale'de kaplıcalar var. Onlar da çok önemli. Yani insanlar bugün nasıl ki Pamukkale'ye turizm için gidiyorlarsa eski dönemde de yine turizm için gidiyorlardı. Yani o kaplıcaları tecrübe etmek için vesaire. Dolayısıyla dünyanın dört bir bucağından ziyaretçiler akın ediyor. Şimdi böyle metropolit kentler olunca tabii farklı ülkelerden insanlar geliyor. Kendileriyle beraber farklı felsefeler getiriyorlar.
0: Ve düşünce akımları.
1: Düşünce akımları getiriyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Zamanla bu yöredeki yaşayan imanların kafaları yavaş yavaş karışmaya başlıyor.
0: Evet. Yani bir sapkın bir takım öğretiler oluşmaya başlaması için elverişli bir yerde aslında orası.
1: Evet, yani şimdi birazdan detaya bakacağız ama mektuptaki yer alan bazı imalardan şunu öğreniyoruz. Kimisi diyor ki işte meleklere de dua etmeliyiz, onlara da tapmalıyız şeklinde bir düşünce belirtiyor. Kimisi belirtiyor ki işte tamam Mesih'i kabul edelim ama aynı zamanda işte şeriatvari kuralları da benimseyelim. Şeriatçılığı da benimseyelim diyorlar. Kimisi başka bir şey diyor. Dolayısıyla farklı farklı felsefeler geliyor ve tabii imanlı kardeşlerin kafaları karışıyor.
0: Sadece o değil, aynı zamanda Yahudilerin de orada bir yasıcı bir tavrı var. Yine de Paulus'un genel mektuplarında genel olarak değindiği konular arasında. Dolayısıyla bir şekilde bu yasacı, yasayla kurtuluşu sağlayacak bir takım öğretilere karşı da Paulus konuşmaktadır. Aslında önemlidir ve mektubun genel yazılış amacı da bir şekilde bu sapkın öğretileri, Mesih'e ait olmayan bu öğretileri bir şekilde karşı kiliseyi uyarmak.
1: Evet, dolayısıyla Paulus bu mektubu yazarken hem kiliseyi uyarmak istiyor ama aynı zamanda bir teşvik vermek istiyor. O teşvik nedir? Mesih'in yeterliliği konusunda. Yani özellikle kafa karıştıran bu felsefeleri sırtlarını çevirmelerini tavsiye ediyor ve Mesih'e odaklanmalarını, Mesih'in aslında tüm hayatımız için yeterli tek şey olduğunu vurgulamak istiyor.
0: Ve Kristoloji açısından da çok önemli mektuplardan bir tanesi aslında.
1: Tabii, çünkü Mesih'in kimliğiyle ilişkin, onun rolüyle ilişkin detaylı bazı açıklamalar olacak Paulus tarafından. Ama burada belki şu soruyu sormalıyız. Yani biz hayatımıza neyi aşılıyoruz? Çünkü biz sürekli beslenen insanlarız. Evet, fiziksel olarak besleniyoruz değil mi? Yani günde 2 öğün, 3 öğün, artık diyetteyseniz belki 1 öğün bilmiyorum.
0: Ama, bir öğün az olur yani.
1: 1 öğün az olur değil mi? Ama sürekli besleniyoruz değil mi? Bizim beslenmeye ihtiyacımız var fiziksel olarak değil mi? Hayatta kalabilmemiz için.
0: Kesinlikle.
1: Ama fark etmediğimiz bir şey var. Biz ruhsal olarak da besleniyoruz.
0: Evet.
1: Sürekli.
0: Gördüklerimiz, duyduklarımız,
1: aynen,
0: izlediklerimiz,
1: dolayısıyla
0: okuduklarımız.
1: Dolayısıyla biz nelerle besleniyoruz? Bu önemli bir soru. Çünkü çok fazla farklı kaynak var. Mesih'le beslenebiliriz. O aslında bütün her şeyimizi tatmin eden bir kaynaktır ama Mesih dışında başka şeylerle de beslenebiliriz. Mesela kimisi, hani bunu illa da bir maddi şey olarak düşünmeyelim. Yani belki akla hemen şey geliyor, hayatıma uyuşturucu mu aşılıyorum veya
0: yok,
1: işte
0: yok,
1: sigara mı filan falan,
0: yok.
1: Yok
0: yok, onlardan
1: burada bahsettiğim şeyler mesela kabullenmişlik veya rahat veya kariyer hayalleri veya eğlence veya başarılı olma dürtüsü veya maddiyat, yani hayatımızı birçok şeyle besleyebiliriz. İnternete geçirdiğimiz zamanlara bakalım, değil mi? Neyle besleniyoruz? Yani sürekli Twitter'da, Facebook'ta insanların paylaşımlarıyla mı besleniyoruz? Yani onlara baktığımızda öfkeleniyor muyuz? Veya bir nevi komşu malına göz mü dikiyoruz? Aa, keşke ben de buna sahip olsam. Bir tüketicilik mi? Bundan mı? Bu ruhtan mı besleniyoruz? Demek ki bir kişi sürekli bir şeyden beslenir. O zaman sormamız gereken şey şu: Mesih'ten besleniyor muyuz? Çünkü Mesih'ten beslenmiyorsak her zaman başka kaynaklara başvuracağız ve bu başka kaynaklara başvurdukça kafamız karışmaya başlayacak. Ve aslında biraz Kolose Kilisesi'nde olan da buydu. Yani ondan dolayı Paulus sürekli Mesih'in kimliği ve Mesih'in yeterliliği konusunda çok fazla vurgu yapar. Aslında imanlının gereksin duyduğu her şey Mesih'te bulunmaktadır.
0: Çok önemli bir nokta ki ikinci bölümde bunun üzerine biraz daha derin konuşacağız. Bölümün, mektubun içeriği üzerinde konuşurken ama dikkatimizi çeken bir başka nokta da var ki bazen Hristiyanlar olarak bencil olabiliyoruz. Yani bütün dünyadaki tek kilise bizmişiz gibi, bizim kilisemizmiş gibi düşünebiliyoruz ama Paulus'un bu mektup aracılığıyla yaptığı şey çok değerlidir. Çünkü aslında Kolose'deki kilisenin kuruluşunda Paulus'un direkt bir rolü yoktur. Bununla beraber yine de diyor ki bizim adımıza müjdeyi size getiren, bizim adımıza derken aslında söylediği Rab adına müjdeyi size getiren bir kardeş aracılığıyla, Epafras aracılığıyla hem Kolose Kilisesi hakkında duyuyor, hem Kolose Kilisesi'ndeki gelişmelerden dolayı da Rab'ı yüceltiyor Paulus. Bu da çok önemli bir nokta çünkü evrensel bir kilisenin parçası olduğunu hatırlamamız da vurgulanıyor aslında bu mektup içerisinde. Çünkü bir kilisede iman etmiş olmamız, o kilisenin bir parçası olmamız demek bir başka kilisenin yaptıklarıyla sevinmemizi engel teşkil etmiyor. Ya da bir başka kilisenin yaptıklarını umursamamamız gerektiğini de ortaya koymuyor. Paulus Mesih uğruna büyüyen, Mesih uğruna dayanan, Mesih uğruna çabalayan bu oluşumu aslında büyük bir destekliyor. Hem de dua ediyor, kaygı duyuyor onlar için. Ve bu aslında bugün çağdaş kilise içinde büyük bir örnek teşkil ediyor ki kıskançlığın, çekememezliğin zaman zaman ne yazık ki kiliselerin içerisinde de görüldüğü bir dönemde önemli bir ipucu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum ben.
1: Evet, aynen öyle.
0: O zaman ilk bölümü burada bırakalım çünkü aslında ikinci bölümde biraz daha detaylara ineceğiz. Çağdaş çeviride 4 bölümden oluşan bu Koloseliler mektubunda dilimiz döndüğünce, zamanımız el verdiğince biraz daha size anlatmaya ve detaylandırmaya çalışacağız bu ilk bölümde konuştuğumuz konular hakkında. Dolayısıyla Paulus tarafından kurulmasa da Epafras ismindeki bir kardeş tarafından kurulsa da bu kilise, Paulus'un bu kiliseyle ilgili temennileri, uyarıları ve Tanrı'nın o kilise için yaptıkları karşısında nasıl onları yüreklendirdiğini ikinci bölümde biraz daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsanız. Aynı zamanda da soru@radyomaranata.com adresinden de e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir diyelim. İlk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
2: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında sizlerle beraberiz kısa bir aranın ardından. İkinci bölüme başlamadan önce bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz diyelim. Koloseliler mektubu üzerinde konuşmayı sürdürelim. Şimdi ilk bölümde biraz bir giriş yaptık. Mektubun kim tarafından, ne zaman, nereye yazıldığı üzerinde konuştuk ama ikinci bölümde biraz bu mektubun içeriği üzerinde, özellikle ana hatları üzerinde konuşalım. Tabii her detaya değinemiyoruz programlarımızda ama dilimiz döndüğünce mektubun ana amacını ortaya koymaya çalışıyoruz diyelim. Ana hatlarıyla başlayalım istersen Mark.
1: Evet, şimdi mektubun 3 tane ana kısmı var. Birinci bölüm özellikle Kolose'deki imanlıların Mesih'in gerçek kimliğini anlaması açısından yazılmış bir bölümdür. İkinci bölüm Mesih'in dünyevi felsefeler üzerinde üstünlüğü hakkında bahseden bir bölümdür. Şimdi neden bu bölüm özellikle? Hatırlarsanız aradan önce bahsetmiştik. Kolose kentine yakın Laodike ve Hierapolis gibi büyük kozmopolit şehirler vardı.
0: Evet.
1: Ve ticari yollardan ötürü dünyanın her yerinden insanlar bu şehirlere akın ediyordu ve beraberinde farklı farklı felsefeler getiriyorlardı.
0: Akınlar, düşünceler, akınlar. Farklı düşünceler geliyordu.
1: Evet, evet. Yani bugünkü gibi, yani hep farklı akımlar, işte New Age olsun veya başka akımlar olsun, sürekli baş göstermektedir.
0: Evet, aynı zamanda Yahudilerin de yine
1: getirdiği,
0: de
1: evet.
0: Evet, çeşitli yasaya yönelik tavırlarından ötürü de bir baskı da vardı imanların üzerinde. Evet. Ve dolayısıyla bu ciddi bir kafa karışıklığı oluşturuyor.
1: Evet, zaten problem burada kaynaklanıyor. Kolose'deki bazı imanlı kardeşlerin akılları karıştı. Kimi dedi ki işte o zaman bizim de meleklere de tapmamız lazım. Bunu ikinci
0: bölümde da dua edelim. Evet.
1: 16. ayetinden çıkartıyoruz. Veyahut senin de bahsettiğin, yani şeriatın yasalarını da tutmalıyız. İkinci bölümün 18. ayetinde yer alıyor burada. Yani bu ikinci kısımda özellikle Paulus o zaman Mesih'in bütün bu tarz felsefeler üzerindeki üstünlüğünden bahsedecek. Neden sadece Mesih'e odaklanmalıyız? Bundan bahsedecek. Son iki bölüm mektubun üçüncü kısmını oluşturuyor. O da Mesih'i bütünüyle yaşamanın hayatımıza getireceği değişiklikler. Çünkü bu da önemli. Yani Mesih hayatımıza girdiğinde bizim hayatımızı değiştiriyor. Hayatımızı derken hayata bakış açımızdan bahsediyoruz, karakterimizden bahsediyoruz, eylemlerimizden bahsediyoruz. Mesih bizi tümüyle değiştiren bir kişidir, eğer ki onu hayatımıza kabul edersek. O zaman birinci kısımdan başlayalım. Birinci bölüm özellikle Mesih'in ilahi kimliğine ilişkin, evet. Paulus'un derin bir açıklamasını...
0: Kristoloji olarak da aslında ilahiyatta isimlendirilen Mesih'in kimliğiyle ilgili çok derin öğretiler var.
1: Evet. Dolayısıyla burada bazı ilginç ayetler var ve bu ayetler bazen bağlamından kopartılıp yanlış anlaşılabiliyor. Mesela 15. ayette diyor ki Mesih hakkında, görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.
0: Evet.
1: Şimdi bu cümle oldukça önemli bir cümle ama doğru anlamak lazım. Çünkü bazı insanlar yanlış anlıyor. Yani ne demek? Yani ilk dünya yaratılırken Mesih mi yaratıldı şeklinde bir düşünce.
0: İlk yaratılan O mudur gibi.
1: O mudur şeklinde, ki bu genellikle Yehova şahitlerinin sahip olduğu düşünce. Ve kilise tarihi içerisinde özellikle İznik Konsülü'nde, evet, Ariusçu görüşte buydu. Yani sanki kelam veya Mesih'in ruhu zamanın başlangıcında yaratıldı şeklinde bir görüştü bu. Bundan bahsetmiyor burada.
0: Evet, bu Gnostizm'de bundan etkilendi biraz.
1: Evet, Gnostizm'de bu var, Ariusçuluk'ta bu var, Yehova şahitlerinde de bu var. Kelamın özü ezelidir. Yani kelamın özü Tanrı'yla birdir. Dolayısıyla aynı özü paylaşmaktadır ama buradaki ilk doğan kelimesi aslında miras hakkıyla ilgili. Yani eski dönemde bir aile düşünün, ailenin çocukları var değil mi? Genellikle miras hakkı veya aile ismini taşıma hakkı kime geçiyor? İlk doğan çocuğa geçiyor değil mi? İlk doğan çocuk aile mirasını taşıyan, aile ismini bir sonraki nesillere taşıyan, ailenin zenginliklerini sahiplenen, miras alan çocuk oluyordu.
0: Yani aslında bizim kültürümüz buna çok uzak değil. Her ne kadar batıda, İstanbul tarafında ya da işte Ege kıyılarında yaşayanlar kısmen biraz daha batıya ağırlıklı olarak yüzleri dönük olsa da ülkemizin güneydoğu bölgesinde hala bu yapı mevcudiyetini koruyor. Orada da sırf tıpkı bu Orta Doğu kültürünün içerisinden gelen bu anlayış vardır. Dolayısıyla bizim çok yabancı olduğumuz bir kültür, yabancı olduğumuz bir nokta değildir. Evin en büyüğü olarak, evin reisi olarak vardı ve aileler bir arada yaşıyordu. Tabii onu da söylemek lazım. Şimdi herkes dağılmış biraz. Dolayısıyla o günün koşullarında bütün aileye hükmeden kişiydi bir anlamda. Mirasında büyük payının sahibi olan kişiydi.
1: Evet. Dolayısıyla burada önemli bir çıkarım yapılıyor. Yani Madem ki kendisi mirasçıdır, o zaman ne demek oluyor? Her şey onun için yaratıldı. Yani nitekim ayet devam ediyor. Yerde gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümdarlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Yani nihai olarak Mesih İsa için, onun krallığı için yaratılmıştır diyor.
0: Ve zaten 17. ayette diyor, her şeyden önce var olan odur.
1: Evet.
0: Yani oradaki ifade de aslında zamanın başlangıcında, yani zaten yaratılış bölümü de öyle başlıyor ilk ayetlerinde. Başlangıçta Tanrı ve yeri ve göğü yarattı diye başlarken aslında aynı ayet kökünden gelen aynı ifade görüyor. Yani zamanın, bizim anladığımız anlamda zamanın başlangıcındadır. Çünkü Tanrı zaten zamandan münezzehtir.
1: Evet, demek ki kendisi yaratılışın ilk doğanı, yani yaratılışı yaratan ama aynı zamanda yaratılış onun için yaratılmıştır. Kendisi için yaratılmıştır. Başka sıfatlar kullanılıyor. İlk ayeti atladık. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bu ne demek oluyor? Yani bir kişi Mesih'i gördüğünde aslında Tanrı'yı görmüş oluyor.
0: Evet. Zaten İsa kendi havarileriyle de benzer bir sohbet yaşadı. Yuhanna bölümünde bunun izlerini görebiliyoruz. Orada öğrencileri soruyorlar, nasıl gidebiliriz Tanrı'nı? Diyor ki, yani bu kadar zamandır aranızdayım, sen nasıl babayı görmedik dersin?
1: Evet.
0: Dolayısıyla İsa orada çok açık bir ifadeyle kendi havarilerine, kendi öğrencilerine de kendini görenin aslında Tanrı'yı görmüş olduğunu net bir şekilde ifade ediyor.
1: Evet, ve aslında Grekçe kullanılan kelime, yanlış hatırlamıyorsam, ikonadır. Yani görüntü kelimesi. Yani aslında biz Mesih'i gördüğümüzde Tanrı'yı görmüş oluyoruz. Ben Mesih'in bedenini bir televizyona benzetiyorum şu şekilde. Yani televizyonda bir ekranda bir resim, belki bir kişi görüyoruz, konuşan bir kişiyi. Aslında o kişi televizyonun içinde fiziksel olarak değil ama bir nevi bir şey, görüntüyü bize yayınlıyor.
0: Yansıtıyor. Evet.
1: Dolayısıyla Mesih'in bedeni aslında bir nevi bu televizyon gibi bizi babayı gösteriyor. Bizi Tanrı babayı göstermektedir. Dolayısıyla biz Mesih'i görüyorsak babanın kendisini görmekteyiz. Biz Mesih'in sözünü işitiyorsak Tanrı'nın kendi sözlerini işitmekteyiz. Biz Mesih'ten bir şey alıyorsak Tanrı'dan doğrudan almaktayız.
0: Yani bu çok önemli. Yani az önce bahsettiğim Yuhanna 14. bölümde, şimdi bakıyordum ayetlere. 14. bölüm 9. ayette Filipus'la bu sohbeti yapıyor İsa. Filipus ona babayı bize göster diye söylediğinde diyor ki İsa Mesih, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Çok açık bir şekilde aslında beni gören o semavi babayla birdir. Bu da anlamak gerekiyor, çünkü Tanrı evreni yaratan büyük bir güçtür. Musa peygamber de onu görmek istedi ama Tanrı onu açıkça söylüyor. Diyor ki beni görüp de hiç kimse hayatta kalamaz. Dolayısıyla hani bu büyük bir elektrik akımı gibi bir anlamda, hani anlayabilmek açısından. Dolayısıyla bir kablo tuttuğumuzda elektrik çarpmıyor bizi ama aslında elektrik onun içerisinden geçip gidiyor. İşte Mesih'in bu dünyadaki varlığı bir anlamda bu şekilde de tarif edilebilir. Böylece Mesih'in beden alışıyla beraber biz Tanrı'ya yaklaşabildik, onu tutabildik, ona dokunabildik, gözle görebildik.
1: Aynen öyle. Onun için Mesih önemli. Çünkü kendisi Tanrı'nın %100 görünümü. Yani biz Mesih'i gördüğümüzde Tanrı görüyoruz ama aynı zamanda eğer ki o mirasçıysa bu ne demek oluyor? Yani bizim gereksin duyduğumuz her şey kimde bulunur? Sadece ve sadece Mesih'te bulunur. Başka kaynaklara ihtiyaç yok ve bundan dolayı aslında Paulus burada bir vurgu yapıyor.
0: Bu da önemli, çünkü kültürümüzde İsa Mesih sadece bir peygamber olarak anılmaktadır. Çeşitli dinler onu bu şekilde deklare etmektedir. Fakat kutsal yazıların içerisinde İsa Mesih ile ilgili okuduğumuz bütün ayetler onun Tanrı ile aynı öze sahip olduğu üzerinde nettir, çok açık ayetlerdir. Burada da bunun bir örneğini ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla Mesih'in kimliğini bilmek aslında Kolose Kilisesi'nde yaşanan veya da bugün günümüzde yaşanan her türlü baskı, sapkın öğreti veya yanlış düşünceleri de ortadan kalkması için de çok derin bir anlam ifade etmektedir.
1: O zaman neyden bahsettik? Kendisi Tanrı'nın mükemmel görünümü, kendisi ilk doğandır, yani bütün tanrısal haklara sahip olan kişidir. Ama aynı zamanda diyor ki Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki gökteki her şey onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yani aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştıran ara bulucudur kendisi. Çünkü bizim günahlarımız ceza gerektiriyor.
0: Evet, ve kefaret Mesih İsa'nın
1: kanı. Ve Mesih İsa'nın kanı sayesinde, bu kefaret kurbanı sayesinde Mesih İsa bizi Tanrı'yla barıştıran aracı oluyor. Ve dahası olay burada bitmiyor. Çünkü kendisi aracılık yaptı. Ama şimdi nasıl ki kendisi dünya yarattıysa kelamıyla, şimdi yeni bir şey yaratıyor. O da nedir? Kilisedir. Ve kilise nedir aslında? Mesih İsa'yı kabul etmiş bireylerin topluluğudur. Mesih'in baş olduğu yeni İsa Mesih'e iman eden, onun için yaşayan insanların toplamı, cemaatidir kilise aslında.
0: Evet, zaten bir önceki programlar takip edenler bilecek, Efes Kilisesi'nde de benzer bir benzetmeyle Paulus seslenmişti. Dolayısıyla Kolose Kilisesi'nde de kilise Mesih'in bedeni, onun baş olarak da resmedilmektedir burada. İstersen ikinci parçaya geçelim yavaş yavaş, çünkü
1: tabii ki de
0: zamanı aşıyoruz sürekli.
1: O zaman ikinci bölüme geldiğimizde bu Mesih'in dünyevi felsefeler üzerinde üstünlüğünü görmekteyiz. Madem ki İsa Mesih'in geliş nedeni neydi? Bizi günahımızdan kurtarmak, bizi kölelikten kurtarmak. Çünkü bunun farkında olmayız. Biz köle olarak yaşıyoruz bu dünyada. Ya zevklerimize köleyiz, ya da şeriatçılığa köleyiz, ya da huylarımıza köleyiz, ya da Pavlus'un yaşadığı dönemde putlara köle olan çoktu. Tabii o dönemi yargılamak kolay. Biz putlara tapmıyoruz diyebiliriz ama aslında kutsal kitap bize çok açık söylüyor ki başka putlar da olabilir. Yani evet, putları sadece heykel olarak düşünmeyelim. Para da bir put olabilir. Yani birisiyle yaşadığımız bir aşk da bir put olabilir. Evet. Eğer ki Tanrı'nın yerini alıyorsa
0: hayatımızda. Evet, Tanrı'dan daha değerli tuttuğumuz her şeyi aslında bir şekilde putlaştırıyoruz. Tanrı'dan daha fazla önemsediğimiz şeyi putlaştırıyoruz. Ve Pavlus da Koloselileri bu konularda dikkatli olmaya davet ediyor ikinci bölümde.
1: Evet, onun için... ikinci bölümde özellikle Pavlus imanların bazı konularda taviz vermemesini vurguluyor. Yani Mesih'le birlikte öldüysek diyor, dünyanın temel ilkelerinden kurtulduk. O zaman niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz diyor. Yani bu Tanrı'nın kuralları değil. Bu tamamen insan geleneklerinin ürettiği kurallar. Hatta bir yerde diyor ki hiç kimse sizi yediğiniz içtiğiniz şeylerden ötürü sizi yargılamasın. Çünkü bu Tanrı'nın isteği değil aslında. Veya bedence bazı kardeşler kendilerine eziyet yapıyordu. Çünkü bir şekilde bu eziyetleri çekerek bir bilgelik görüntüsü veriyorlardı. Ama diyor ki bütün bunlar, bütün bu kurallar aslında benliğin tutkularını yüceltmesine neden oluyor. Sizin tümüyle kendinizi yalnızca ve yalnızca Mesih'e teslim etmeniz lazım. Ne şeriat geleneklerine, ne de putperest adetlere vesaire vesaire. Çünkü bu kaynaklardan beslenirseniz o zaman mahvolacaksınız. Bize evet, tek yaşam getirebilecek kaynak İsa Mesih'in ruhudur.
0: Doğrudur ve bunu çok net bir şekilde 2. bölüm 8. ayette ifade etmektedir Pavlus. Diyor ki dikkatli olun, Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeye, boş ve aldatıcı sözlere kimse sizi tutsak etmesin. Yani eğer bir şeye tutsak olmak istiyorsak bu Tanrı'nın kendisi olmalıdır. Tanrı'ya tutsak olalım. Yani o konuda teşvik ediyor aslında.
1: Ama bu konuda imanlar olarak da dikkat etmeliyiz. Çünkü ben şahit oldum sosyal medyada mesela imanlılar tartışıyor. Kimisi diyor ki Rabbin sofrasını

0: şaraptan farklı filan falan. Yani birçok açıklama getirilebilir de bir şeyi unutuyoruz. Rab bizi tutsaklıktan özgür kılmaya geldi. Tekrar bu geleneklerin altında kendimizi belirli kurallara, yediğimiz içtiğimize göre tutsak kılmayalım. Zaten İsa Mesih diyor, kimse ne yediğiniz ve içtiğiniz, Paulus gün kendisi diyor, yediğiniz içtiğiniz konusunda kimse sizi yargılamasın. Çünkü böyle yapıyorsak o zaman ferisilerin hatasına düşmüş
1: aslında
0: oluyoruz.
1: Aslında benliğin bizim üzerimizdeki bir etkisi diyebilirim. Çünkü biz yaptık, biz başardık, biz oluşturduk demeye bayılıyoruz. Aslında Tanrı'nın yapmaya çalıştığı şey bunun tam aksidir. Kendimizi inkar ederek, dünyayı inkar ederek bir şekilde Mesih'i giyinmemiz üzerinde bizi yönlendiriyor.
0: O zaman bu imanlar olarak da bu konuda dikkat etmeliyiz. Yani sırf bazı insanlar bizim gibi gelenekleri sürdürmediği için onlar kötü imanlıdır, tüy kaka filan demek. O da yanlış. Yani Mesih'in
1: evet,
0: isteği bu değil.
1: Gelenekleri sürdürdüğü için de aynı şey geçerlidir. Yani evet, sırf bu gelenekleri sürdürüyor diye o yanlış yapıyor, ben doğruyum değil. Tek doğru Mesih'in kendisidir ve onun baktığı şey bizim yüreklerimizdir. Şimdi, bu fiziksel hareketlerden çok.
0: Anahtar nerede? Üçüncü bölüme geldiğimizde aslında Paulus'un önemli mesajlarından bir tanesine geliyoruz. Diyor ki Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin.
1: Asıl mesaj. Evet.
0: Asıl mesaj. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. O zaman ne diyor? Burada eski kimliğinizi değil yeni kimliğimizi giyinerek yaşamamız lazım. Şimdi bu giyinme konusu da ilginç, çünkü ne dedik? Kolose kenti yün üretimiyle tanınan bir kenti. Büyük ihtimalle burada güzel giysiler filan üretiliyordu. Dolayısıyla bu benzetme pek uzak değil dinleyicilere.
1: Evet.
0: Şimdi eski kişimiz, yani Mesih'ten önceki ben neyle yaşıyordu? Küfürle, iftirayla, çeşitli ahlaksızlıklarla, insanları kötülemeyle, hor görmeyle. Ama eğer ki biz Mesih'i giyindiysek, Mesih'i imanla kabul ettiysek, onun ruhu tarafından değiştirildiysek, onu giyindiysek o zaman yeni bir kişiyiz. O zaman bizi başkaları bizi gördüğünde görmeleri gereken şey ne? Merhamet, cömertlik, sevgi, bu tarz özellikler.
1: Bu yeni yaratılışı giyinmek olarak bunu tanımlıyor Paulus.
0: Evet. Dolayısıyla eğer ki Mesih'le birlikte öldüysek, o zaman Mesih'le beraber Mesih'in değerleri ardınca bizim de yaşamamız lazım. Ve daha sonra özellikle 3. bölümün 2. kısmında bunun pratik örnekleriyle bize
1: değiniyor. Evet.
0: İşte aile hayatı olsun veya iş ilişkilerindeki ilişkiler olsun vesaire.
1: Hem de aynı zamanda bu 2. bölümde, 3. bölümün 2. bölümünde Paulus yine de günümüzde de çok etkin olan bir başka konuya da değiniyor. Hangi etnik kökenden, hangi ırktan, hangi soydan geldiğimizle ilgili değildir Mesih'le ilgili durumlar. İşte bütün bu yenilikler, işte Grek ya da Yahudi, sünnetli ya da sünnetsiz, barbar, iskit, köle, özgür ayrımı yoktur diyor. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Dolayısıyla aslında çok derin bir mesaj da vermektedir. Yani hangi kökten ya da hangi geçmişten geldiğimizde değil, geleceğimizin Mesih'le beraber nasıl şekilleneceğiyle daha çok ilgilenmeliyiz.
0: Bir imanlı olarak asla ve asla dünyevi kimliğimizin tanrısal kimliğinin önüne geçmesine izin vermemeliyiz.
1: Bu çok çünkü önemli bir nokta.
0: Bu
1: evet.
0: Hatalara düştüğümüzde ne oluyor? Ayrımcılıklar oluyor, ırkçılıklar oluyor. Veya kilisede bazen maalesef gördüm, milliyetçilikler oluyor. Şimdi iki şeyi ayırt etmek lazım. Tabii ki vatansever olmalıyız. Tabii ki ülkemizi sevmeliyiz. Tabii ki halkımızı sevmeliyiz. Ama benim ülkem, benim halkım diğerlerini döver, diğerlerinden daha üstün gibi tutumlara giriyorsak o zaman aslında müjdeye karşı bir tutum sergilemiş oluyoruz.
1: Hala bu dünyanın değerleri ardından koştuğumuzu gösteren bir tutumdur. Çünkü Petrus'un söylediği çok güzel bir laf var. 1. Petrus'ta diyor ki bu dünyada yabancı ve konuğuz. Dolayısıyla aslında geçici bir dünyada yaşadığımızı hatırlamalıyız. Ve Tanrı'nın gözünde her şeyden önemlisi Mesih'e ait olmak demek, Mesih'in gözleriyle insanlara bakmak demektir. Ki Mesih ise insanlara baktığında bu şu ırktandır, bu ırktandır, şu milliyettendir, bu milliyettendir diye bakmıyor bize. Nasıl bakıyor? Bize baktığında aslında bizim kalbimize, bizim yüreğimize ve bizim kim olduğumuzla ilgilenerek bize bakıyor. Dolayısıyla bu alışkanlık kilisede oluşmalıdır. Paulus net bir ifadeyle bunu da kırıyor. Bu milliyetçi yaklaşımlar Yani milliyetçi yaklaşımlar derken senin söylediğin gibi hani kendi ülkemizi sevmemek adına değil ama benim ırkım senin ırkından üstündür, benim milletim senin milletinden üstündür tartışmaları yerine ne diyor? Birbirinize hoşgörülü davranın, işte birinizin diğerinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Dolayısıyla bu öğütlerle aslında Mesih'in bedeninin tam bir birlik içerisinde başın yönetimi.

0: yönetiminde hareket etmesi gerektiği konusunda da yönlendirmeleri de var Pavlus'un.
1: Evet, şimdi bir imanlının pratik hayatta yönünü belirtmesi gereken karakter özellikleri var. Bunlardan en önemlileri bir tanesi alçak gönüllülük, diğeri fedakarlık. Onun için üçüncü bölümde özellikle aile ilişkilerine vurguda bulunuyor. Mesela diyor ki, ey kadınlar, Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ama olay orada bitmiyor. Diyor ki, ey kocalar, kadınlarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Ey çocuklar, her konuda anne babanızı sözünü dinleyin. Çünkü Rabbi hoşnut eder. Ama orada da bitmiyor. Diyor ki, ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin. Yoksa cesaretleri kırılır. Yani 7'den 70'e erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, yetişkin olsun, hepimize düşen bir görevdir bu. Bu sevgi örnekleri olmak, fedakarlıkta bulunmak, her açıdan Mesih'i temsil ederek örnek yaşantı sürdürmek.
0: Ve Kolose Kilisesi'ni bunun için teşvik ediyor, bunun için pekiştirmeye çalışıyor Pavlus. Her ne kadar bu kilisenin kurucusu olmasa da kardeşler için ortak temennisi, aslında bütün Hristiyan inancına mensup insanlar için ortak temennisini de burada görüyoruz. Ve nasıl bitiriyor Pavlus? Yavaş yavaş oraya geçelim çünkü ayrılan sürenin sonuna geldik biz ayrılan sürenin ama... Bütün bunların içerisinde yani bu Kolose'deki halkın yaşayışı, işte çeşitli kültürel akımların, felsefi akımların, çeşitli düşünce akımlarının, çeşitli inanç sistemlerinden çıkıp gelen insanların bir araya gelip hepsinin kendi düşüncesini ortaya koyduğu bir ortamın içerisinde Pavlus'un kiliseyi davet ettiği şey bilgece davranmak ve fırsatı değerlendirmek. Yani bütün bu gelenekler, bütün bu akımlar, bütün bu düşünce akımları içerisinde onlara kapılıp gitmek yerine Mesih'e sımsıkı tutunarak bunu bir fırsat saymak ve bu bütün bu gelenekleri, bütün bu felsefi durumları Mesih'in müjdesini bir fırsat olarak değerlendirmek, Mesih'in müjdesini iletmek için bir fırsat olarak değerlendirme konusunda da kiliseyi teşvik ettiğini görüyoruz. Ama bunu yaparken bir kavgayla değil, o da önemli. Bazen kendi düşüncelerimizde haklı olduğumuzu düşündüğümüzde karşıdakini eziyoruz ama ne diyor 4. bölüm 6. ayette, sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz diyor.
1: Şimdi burada çok önemli bir şey var, çünkü İsa Mesih insanlara yaklaştığında onları kötüleyerek yaklaşmadı. Her zaman lütufla yaklaştı. Bunu bir ilke olarak hayatımıza edinmeliyiz. Yani bazen yine sosyal medyadan görüyorum, beni üzüyor. Bazı imanlı kardeşler var, yani belki Müslüman bir özgeçmişten geliyorlar, İslam'ı terk etmişler, Mesih'e sarılmışlar hamdolsun, ama sonra gidiyorlar sosyal medyada İslam'ı karalayan, Kur'an'ı karalayan falan. Yani o bir ince çizgi var, o ince çizgiyi geçmemek lazım. Gerçekler gerçektir, yanlışlar varsa bunlar dile getirilmelidir, ama her zaman bir saygı üslubu içerisinde o çizgiyi, o saygı çizgisini geçmeden, hani insanları kötülemeden, insanlara hedef göstermeden bunu yapmak lazım.
0: Bu çok önemli.
1: Bazen maalesef bazı kardeşler
0: kantarın topuzunu kaçırıyoruz.
1: Evet, kaçırıyorlar. Yani amacımız insanları Mesih'i sevdirmek. Dolayısıyla bütün davranışlarımız, sözlerimiz, tutumlarımız insanlara Mesih'i sevdirecek şekilde olsun.
0: Pavlus'un ifadesiyle sözlerimiz tuzla terbiye edilmiş olsun ve lütufla herkese yaklaşalım diyelim. Peki, ve selamlamayla bitiyor mektup aslında. Biz de selamlamayla bu bölümü tamamlayalım. Koloseliler bölümü üzerinde konuştuk. Umarım ki her biriniz için, dinleyen herkes için bir bereket kaynağı olmuştur. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel internet radyosu efendim. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konularla ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzla birlikte, şu anda stüdyomuzdaki konumuzla birlikte Radyo Maranata'da da sohbet edeceğiz, söyler misin bize?
3: Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Dirisu Kilisesi vaizlerinden değerli kardeşimiz Nuh bizimle birlikte. Hoş geldin Nuh demek istiyorum.
6: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Nuh. Ama başlamadan önce bir reklam yapalım. Ondan sonra konularımıza, sıcak konularımıza geçelim. Dinleyicilerimiz sabırsızlıkla bizi merakla bekliyorlar.
3: Evet, dinleyicilerimiz bizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Ama başlamadan önce dinleyicilerimize e-mail adresimizi verelim. Soru ve görüşlerini ve üzerinde konuşmamızı istediği konular varsa bu e-mail adresinden bize ulaşabilirler. hayat@radyomaranata.com. Evet sevgili dinleyiciler, ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler.
0: Evet Daniel, bugün inanılmaz bir konu seçtin. Aslında ben de heyecanlıyım şimdi. Sevgili Nuh da burada bu konuyu açacak. Sorularla hem bize hem de dinleyicilerimize yardımcı olmaya çalışacak. Konumuz Tanrı'yı tanımak. Rabbi tanımak. Gerçekten derin bir konu seçmişsin. Bakalım bugün konuya nasıl başlayalım? Çünkü derin bir konu bu Daniel.
3: Evet, gerçekten de öyle. İlginç bir soruyla başlayabiliriz belki ama Tanrı'yı tanımak derken hani şunu diyebiliriz öncelikle. Tanrı'yı tanıyabilir miyiz gerçekten? Yani Tanrı nerede? Çünkü herkesin kafasında farklı bir Tanrı görüşü var, farklı bir Tanrı anlayışı var. İnsanların genellikle kendi kafalarına göre yarattığı bir Tanrı kavramı var. Bunun da dışında Tanrı acaba var mı diye düşünenler de var. Acaba Tanrı yaşıyor mu? Çünkü genel olarak düşündüğümüz zaman Tanrı'yı tanımayan insanlar da var ya da bir şekilde Tanrı'yı tanıyamayız diye düşünen insanlar var. Ama şunu söyleyebiliriz başlangıçta, Tanrı kendisini bize tanıtmak istiyor. O zaman şunu sorabilirim sana Nuh. Senin kafandaki Tanrı düşünce nedir? Ya da etrafımızdaki insanların kafasındaki Tanrı düşüncesi nedir? Biraz bu konudan söz edebilir misin?
6: Tabii. Söylediğiniz gibi aslında her ülkede ya da her bir medeniyette Tanrı'ya olan bir arama isteği var. Aslında şöyle bir şey var. İnsanın yüreğinde Tanrı'ya olan bir ihtiyaç duyma,
3: boşluk
6: var ve onu doldurabilecek bir varlık arıyorlar. Yani mutlak bir doğruluk, mutlak bir mutluluk, mutlak bir sevgi. Bunu insanların içinde, her birinin içerisinde böyle bir istek var. Aslında bunu Tanrı'nın insanın içinde yarattığı zaman koyduğu bir boşluk diyebiliriz. Bu ancak Tanrı'da doldurulabilecek bir boşluk. Ve insanlar bu Tanrı kavramını tabii zaman içerisinde farklı şeylere yöneldiler. Tanrı kavramı hakkında başka yerlerden medet ummaya başladılar. Ve dediğin gibi insanlar kafalarında yaşadıkları olaylar, yaşadıkları sıkıntılar, yaşadıkları mutluluklara, yaşadıkları olaylara göre bir Tanrı imajı yarattılar. Yani birçok insan ve eskiden aslında din diye bir şey yoktu ya da ne bileyim, din derken böyle çok farklı dinler, çok farklı tanrılar yoktu. Tanrı bir tanedir, tek tanrı vardır. Onun koyduğu bir yol vardır ama insanlar zaman içerisinde o kadar çok tanrı imajını yarattılar ki bakıyorsun tanrı imajı bir yerde affedersin bir maymunun aracılığıyla, bir öküzün aracılığıyla da bir tanrı imajını görebiliyorlar. Ya da bir güneş, ay, yıldız, ona bakıp ya da bir görünmeyen bir varlık ya da görünen bir varlık aracılığıyla tanrı'nın imajını kafalarında gerçekleştiriyorlar ve onun nasıl bir varlık olduğu aslında benzer oluyor. Gördüğümüz zaman insanların kafasında Tanrı dediğin zaman doğru yaptığında seni bereketleyen, yanlış yaptığında seni cezalandıran. Ve yanlış yaptığında mutlaka seni böyle bir polismiş gibi gözetleyip yaptığın her bir yanlışın hesabını soracak bir polis imajı gibi ya da öyle bir imaj var. Ve sen ne kadar iyilik yaparsan o kadar bereket alırsın, ne kadar kötülük yaparsan o kadar da ceza alırsın gibi böyle biraz sert bir tanrı karakteri insanların kafasında var. Benim de yetiştiğim toplum olarak yani benim kafamda Tanrı imajı buna benzerdi. Tanrı varsa bu Tanrı benim yaptığım her bir hatayı not alıp ona göre beni yargılayan, yanlış yaptığım zaman bana hastalık verebilen, yanlış yaptığım zaman beni cezalandırmak için başıma kötü olayların gelmesini sağlayan, onu aradığımda, onun yüzünü aradığımda ya da iyilik yaptığımda bana iyilik yapan bir Tanrı imajı vardı aslında. Bunun yüzünden aslında Tanrı'ya yaklaşmakta çok zorlandım. Tanrı'yı aramakta zorlandım. İstemedim. Öyle bir Tanrı'yla görüşmek istemedim.
3: Hı hı. Gerçekten dediğin gibi hepimizin kafasında farklı farklı Tanrı kavrayışları var. Bazen insanlar Tanrı'ya inanmak istemiyor. Hı. Neden istemiyor? Çünkü acaba ben Tanrı'ya inanırsam, onu tanırsam o Tanrı benim hayatıma karışacak, şöyle yapacak, böyle yapacak, beni yönlendirecek. Ben özgür olmak istiyorum. Yani ben hayatımı istediğim gibi sürdürmek istiyorum diyorlar ve o Tanrı'yı tanımaktan uzaklaşıyorlar, uzak duruyorlar.
0: Ben çocukken şunu hatırlıyorum, bilmiyorum sizin yapılır mıydı? İlkokul muydu, ortaokul muydu, lise miydi tam hatırlamıyorum ama şimdi bak böyle bir oyun oynayacağız derlerdi. Şimdi kapat gözlerini, çiçek hayal et, hayal ediyorsun. Kalem hayal ediyorsun. İşte bilgisayar hayal ediyorsun. Böyle bütün nesneleri, bir şeyleri sayarlardı arkadaşlarım ya da benimle o konuşan kişi kimse. Ondan sonra Allah ya da Tanrı işte bir şey, o an bir şey kalırdık. Ama böyle farklı farklı imajlar gelirdi. Benim ilk aklıma gelen erkek, böyle işte dünyayı kontrol eden çocukluğumda ve bize yardım eden, yol gösteren, kurtarıcı, işte bizim imanımızı arttıran, böyle çocukluğumu hayal meyal hatırlıyorum. O oyunda bir şey gelmez, yüz gelmez ama böyle bir mistik bir hava vardı, bir esrarengizlik vardı içimde. Bilmiyorum, aslında buna bağlantı olarak Nuh gerçek Tanrı ile yani gerçek Tanrı ile ilgili doğru görüşü nasıl öğrenebiliriz? Yani bu konuda nasıl bir cevap verirdin bize?
6: Gerçek Tanrı'yı görüşebilmek, aslında görünmeyen bir Tanrı'yı tanımaya çalışmak kolay bir şey değil. Gerçekten evet. Bunu söylemek gerekiyor. Tanrı görünmüyor. Biz onun nasıl Tanrı olduğunu anlayabiliriz. Onunla nasıl tanışabiliriz gibi kafamızda çeşitli sorular. Tanrı gerçekten var mı gibi de böyle çok sorular olduğu için kafamız karışıyor. Ama ben şunu söylüyorum. Tanrı yarattığı, yani dünyanın yarattığı, uzayın varlığı, insanların var olması, bu kadar çeşitli türlerin oluşması, baktığımızda bunların bir yaratıcısı olduğuna dair insan içinde bir şey oluyor, algı oluyor. Gerçekten bunlar kendi kendine bu kadar çeşit, bu kadar varlıkların olması mümkün mü? Bu sistemlerin hiç bozulmadan düzenli bir şekilde günün başlaması, bitmesi, ayın doğması, güneşin doğup batışı gibi, bunun döngünün devam etmesi gibi, bunlara baktığımızda, uzayın büyüklüğüne baktığımızda Tanrı'nın var olduğuna dair insanlar aslında reddedemeyeceği bazı gerçekler var. Bazı bilim insanların açıklayamadığı, kavrayamadığı, halen insanlar üzerinde yapılan araştırma bile insanların vücudundaki o değişimler, çocuğun oluşu falan filan, o şeyle döngülere baktığımız zaman bile Tanrı'nın varlığı olmasa olmayacak gibi şeyler var gerçekten. Ve bu dışsal görünen şeylere baktığında, dünyanın yaratılışına ya da dünyadaki şeylere baktığında Tanrı'nın var olduğunu hissedebiliyoruz. Ama bu Tanrı'nın gerçek olup olmadığı, nasıl bir Tanrı olduğunu nereden anlayabiliriz? Evet. Önemli olan soru bu. Aslında Tanrı bizi her zaman kendini tanıştırmak isteyen bir Tanrı. Biz onu aramadan o bizi arıyor. O kendini bize tanıştırmak istiyor, göstermek isteyen bir Tanrı olduğundan ne yapıyor? Zamanı geldiğinde peygamberleri aracılığıyla, bazı durumlar aracılığıyla kendini gösteriyor. Kendisini tanımamıza fırsatlar veriyor. Ve biliyorsunuz peygamberler aracılığıyla da Tanrı birçok kez kendisinin nasıl bir Tanrı olduğunu ve kendi halkı arasında yaptığı mucizelerle, yaptığı harika işlerle aslında onun ne kadar büyük, engin, bizleri ne kadar çok seven bir Tanrı olduğunu, bizleri nasıl kayıran bir Tanrı olduğunu yaptığı işler aracılığıyla da gösteriyor. Ve kutsal kitap, onun verilen o tarih içerisinde yüzyıllar boyunca Tanrı'nın yaptığı yaptıkları, Tanrı'nın halkı arasında yaptığı harika işleri, sözleri kaleme alındığı için kutsal kitap aracılığıyla aslında Tanrı'nın kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Kutsal kitap bize bu konuda bayağı doğru yönleriyle Tanrı'yı anlamamıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
3: O zaman yani en doğru Tanrı anlayışını biz kutsal kitaptan öğrenebiliriz değil mi? Yani evet. Oradan görebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi farklı şekillerde kafamızda Tanrı anlayışı, Tanrı kavramı olabilir, oluşabilir. Ama bunlar doğru değil. Çünkü Tanrı'dan kaynaklanmıyor. Evet. Tanrı'dan gelen kitap olan kutsal kitaba baktığımız zaman gerçek Tanrı'nın kim olduğunu herhalde anlayabiliriz. Peki orada nasıl tanıyabiliriz? Tanrı dedin kendisini bize tanıtmak istiyor, göstermek istiyor. Bununla ilgili bir ayet var mı? Tanrı'nın böyle bir isteği var mı?
0: Yani onun özellikleri, işte kişiliği, bize olan bakış açısı, yani kendisi, yani bizim de aslında Tanrı ile ortak özelliklerimiz var. Tanrı düşünen bir Tanrı, bize düşünüyoruz sonuçta. Yani Daniel'in dediği gibi var mı öyle bir şey?
6: Tanrı'nın sevgi tanrısı olduğunu, mesela uzun süre sabırlı olduğunu, cezalandırmak istemeyen tanrı olduğunu, kurtuluş tanrısı olduğunu, her şeye kadir olan tanrı olduğu ayetlerde çok yerde çıkıyor. Biz o kutsal kitap aracıyla görüyoruz ama kutsal kitapta Tanrı'yı tanımak için bize şöyle bir yönlendirme yapıyor. Hoşea 6. bölüm 3. ayette şöyle bir söz var. Diyor ki Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya gayret edelim diyor. O tan gibi şaşmadan doğacak, yağmur gibi toprağı sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. Yani Tanrı'yı aramak için bizim yüreğimizde istek olursa, Tanrı'yı tanımak için bizim bir gayretimiz olursa, Tanrı mutlaka kendisinin kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu bizlere tanıtıp göstereceğini söylüyor. Bu tanıma konusunu biraz daha böyle açmamız gerekirse, nasıl Tanrı'yı tanıyabiliriz? Bu nasıl olabiliyor? Mesela iki kişi birbirini tanımak istiyorsa ne yapması lazım? Onunla
3: sohbet edecek, bir arada olması lazım, konuşması.
6: Evet, sohbet etmesi gerekiyor, zaman ayırması gerekiyor. Onun hayatında görüşmesi lazım ki onu tam olarak tanıyıp anlayabilsin diye. Bizler genellikle Tanrı'yı tanımak, birisini tanımak kelimesini, anlamak kelimesini ya da öğrenmek kelimesini şey olarak düşünüyoruz. Bilgi olarak hani kulaktan duyma, bir yerden okuma, birisinin söylediklerini işiterek onun nasıl biri olduğu hakkında bilgi alıyoruz. Ama bugün okuduğumuz ayette aslında Tanrı'yı tanımak kelimesi öyle bir anlamı yok. Yani kulaktan duyma, birisinin anlattıklarıyla anlamak değil de onunla direkt görüşmek, onunla kişisel olarak bir buluşmak, onun senin hayatına davet etmek ve onunla dua aracılığıyla konuşmak ya da onun sözü aracılığıyla onunla derin bir ilişki içerisinde olduğumuz zaman Tanrı'yı daha iyi tanıyacağımızı söylüyor.
3: Yani şunu diyebiliriz o zaman değil mi Sedat? Sen ne düşünüyorsun? Tanrı bu dünyayı yarattı, çünkü böyle bir görüş de var. Tanrı bu dünyayı yarattı ve öylesine bıraktı. Kendi haline bıraktı. Bazı deistlerin düşünceleri de böyle. Kendi haline bıraktı. İnsanlarla ilgilenmiyor diyenler de var. Ama Tanrı bu dünyayı yarattı. Tanrı bizi de yarattı. Ama aynı zamanda Tanrı bizimle iletişim kurmak istiyor.
0: Ya bu iletişimi kurmak için de, ama bunun için de tabii ki en başa dönmek lazım yine değil mi? Adem ile Havva'ya dönmek lazım. Daha önceki programlarda aslında bu konuyu sürekli konuştuk. Adem ile Havva aslında bir nevi bizi temsil ediyordu. Ama bir anlaşma yapmıştı Tanrı. Sadece yani tamam, size bu özgürlüğü vereceğim. Size o harika mükemmel yaşamı sağlayacağım. Hatta size o benim bütün önemli karakteristik özelliklerimi de size hediye edeceğim. Sadece şunu yapma. Şu yasak meyveden yeme dedi. Ama özgür irade aracılığıyla Tanrı'yı daha çok tanımaları gerekirken, Tanrı'ya daha çok yürümeleri gerekirken, aa yaşasın, özgür irade bizde, hadi buna sahip olalım dediler ve Tanrı ile ilişkilerini bozdular. Tanrı'yı aslında bence orada Tanrı'yı bir nevi reddettiler tanımayı. Ama ben senin soruna şu açıdan bakmak istiyorum. Soruya soruyla cevap vermek istiyorum. Adem ile Havva'ya baktığımda bence onlar Tanrı sözüne itaat etmeyerek onu iyi tanıma fırsatını kaçırdılar. Yani bizlerin Tanrı'yı tanıması için sadece Tanrı sözüne bakmamız mı gerekiyor onu? Yani başka bir alternatif yok. Doğaya bakabilir miyiz? Ne bileyim, yarattığı insana bakabilir miyiz? Tanrı'yı tanımak için ne yapabilir? Çünkü Adem ile Havva zaten direkt Tanrı'yla konuştular. Tanrı'yla farklı yönlerde de, o konuya girmeyelim ama, bizim Tanrı'yı tanımamız için ne yapmamız lazım? Nasıl böyle adımlar atmamız lazım? Zaten ben kişisel olarak baktığımda, senin bu soruya yardımcı olayım, ben doğaya baktığımda Tanrı'nın güzelliğini görüyorum. İnsanlara baktığımda bu güzelliği görebiliyorum. Şu anda Tanrı'ya inanmayan insanlar beni dinlediği zaman şöyle, birçoğunun böyle bir şey var. Her şey kendi kendine yaratıldı. ya nasıl yaratılmışsa bu ressam ya da bu ünlü yaratıcı kimse bu kadar mı mükemmel yaratabilir? Kendi Düzenli. Kendine yaratılmış Hı-hı. olabilir. Olamaz. Muhakkak bir yaratıcı var. Biz de buna iman ediyoruz. Rabbimiz, Tanrımız, onu bütün yüreğimizle iman ediyoruz. Ama şunu sormak istiyorum. Rabbi nasıl tanıyabiliriz?
6: Aslında dediğimiz gibi baştan da söyledik, dünyanın varoluşu, yaratılışa baktığımız zaman Tanrı'nın var olduğunu anlıyoruz. Sonra dedik ki kutsal kitaba baktığımızda oradaki sözler aracıyla Tanrı'yı anlıyoruz. Ve Tanrı bazen içimizden bir sesle bize de konuşabiliyor. Kendini gösterebiliyor ya da olaylar aracılığıyla ya da kişiler aracılığıyla, durumlar aracılığıyla Tanrı bize konuşabiliyor. Bunlar biz hayatımızda tecrübe ettiğimiz konulardan biridir. Mesela ben ilk başlarda Tanrı'yı içimden bir ses olarak Tanrı'nın benimle konuştuğunu duydum. Ve bana dedi ki hayatını ver dedi. Ve ben verdikten sonra hayatımda bir değişim başladı. O zaman anladım ki Tanrı var ve ben onun hayatımı ona teslim ettiğimde, onun kendimi onun isteğine göre yönlendirdiğimde benim hayatımda Tanrı'nın var olduğunu kanıtlayan değişimler insan gücüyle olmayacak, insan çabasıyla elde edilemeyecek değişimleri kendi hayatımda gördükten sonra Tanrı'nın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu anlamaya başladım. Ama bir gün ne oldu? İçimde yine bir gün günah işlediğim, bir hata yaptığım bir olay olduğunda bir ses duydum yine içimde. Seni bir daha affetmeyeceğim. Seni bir daha seninle bir de olmayacağım. Sen benim önüme gelemezsin. Sen günahkarsın. Ben seni kaç kere affettim ama sen yine günah işlediğin gibi. Bu sesi duyduktan sonra ben bu ses bana Tanrı'nın sesi gibi gelmişti. Ve ben biliyorum Tanrım içimden bir kez benimle konuştuğu, iki kere konuştuğu tecrübeler olunca bunun da Tanrı'dan geldiğini düşündüm. Böyle düşünceni ve ondan sonra Tanrı'nın yüzünü aramaktan vazgeçtim. Tanrı beni kabul etmiyorsa, Tanrı beni istemiyorsa o zaman ben ne yapacağım? Eski hayatıma geri döneceğim diye düşündüm. Böyle bir yanlış düşünceye sahip olmuştum. Fakat bir gün tapınırken Tanrı dedi ki Nuh dedi bu sözü ben sana söylemedim. Her söze inanma. Her gelen ses Tanrı'nın sesi değildir. Her düşündüğün düşünce de Tanrı'nın imajı değildir diye beni orada bir uyardı ve dedi ki beni daha iyi tanımak istiyorsan kutsal kitabı aracılığıyla okuyarak oradaki Tanrı'nın gerçek imajını anlamama yardımcı oldu. Ve ben de o günden sonra kutsal kitabı biraz daha düzenli okumaya başladım. Neyi gördüm? Tanrı'nın imajı, kutsal kitapta yazılan imajı kendi hayatımda yaşamaya başladım. Mesela Tanrı'nın kutsal kitaptaki en önemli karakterinden biri Tanrı'nın sevgi olmasıdır. Ve 750'den fazla kez Tanrı'nın sevgi hakkında kutsal kitap bahsetmektedir. Ve bu hiçbir yerde, hiçbir dinde, hiçbir inançta olmayacak kadar sevgi hakkında fazla bir şekilde vurgu yapıyor kutsal kitap. Ve bu Tanrı'nın kendisinin sevgi olduğunu ve düşmanımızı sevmemiz gerektiğini, birbirimizi sevmemiz gerektiğini vurgulayan Tanrı'nın o kadar çok sözleri var ki ben bunu nasıl Tanrı'nın sevgi olduğunu anladım. Herkes beni dışlamışken kimse bana o gerçek sevgi, beni olduğum gibi kabul etmez. Kimse beni sevenlerin sevgisinin çok çabuk değiştiğini, bugün beni seviyorum deyip arkamdan dedikodu yaptığını, hainlik yaptığını, birçok şeyleri gördükten sonra kimseye karşı güvenim olmamıştı. Sevgi olarak da gerçek sevgiyi bulamamış. Ama Tanrı'nın sözü de beni sevdiğini söyledikten sonra o sevginin eşsiz olduğunu, değişmez olduğunu anlattıktan sonra ben bunu hayatımda denedim ve ondan sonra o sevginin gerçek olduğunu, Tanrı'nın sözünün gerçek olduğunu, onun karakterlerini kutsal kitap aracıyla böyle deneyimleye farkına vardım.
0: Yani bayağı bir tecrübeden geçmiş Nuh. Ben de geçmişte buna benzer şeyler yaşamıştım. O zaman ikinci bölüme doğru uzanıyoruz. Kutsal kitap hakkında birazcık bize sinyaller verdi tanımayla ilgili. İstersen Daniel ikinci bölüme öyle geçelim. Bir ara verelim. Ondan sonra ikinci bölümde bir kutsal kitaba bakalım. Yani Tanrı'yı tanıdığımız zaman hayatımızda ne gibi değişiklikler oluyor, neler oluyor? Biraz onlara bakarız. Teşekkür ediyoruz Nuh. O zaman kısa bir ara verelim değil mi?
3: Evet. Aradan sonra tekrar görüşelim.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Maranata.
5: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Nuh kardeşimizle ve Sedat kardeşimizle birlikte Tanrı'yla tanışmaktan söz ediyoruz. Evet, başlangıçta dediğimiz gibi programın girişte Tanrı'yı tanımak hiç de kolay bir şey belki değil. Çünkü görünmeyen bir varlıktan söz ediyoruz. Ama kutsal kitaba da baktığımız zaman zaten kutsal kitapta da Tanrı'nın kendisini bize tanıtmak istediğinden söz ediliyor. Örneğin Koloseler 1. bölüm 10. ayete baktığımız zaman orada Paulus onu söylüyor. Diyor ki Rabb'e yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Yani Paulus insanların Tanrı'yı tanımaları için dua ediyordu. Ve başka birçok ayette var ve orada da diyor ki Tanrı'yı tanımakta, İsa Mesih'i tanımakta ilerleyin diyor. Ama Nuh, sen de aradan önce söz etmiştin. Evet, Tanrı senin hayatında konuştu. Sen ona gitmeden Tanrı senin hayatına geldi. Sana seslendi o deprem zamanında. Ama sonra evet günah işledik. İşlediğin hepimizin hayatında olabileceği gibi ve farklı sesler duymaya başladık demiştim. Bu da çok önemli çünkü hepimiz zaman zaman farklı sesler duyabiliyoruz. Etrafımızdan, çevremizden, o anki yaşadığımız duygulardan sanki Tanrı iyi değil gibi, sanki Tanrı beni sevmiyor gibi, sanki Tanrı beni cezalandıracakmış gibi farklı duygular ve düşüncelere göre tekrar hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ama temel olan şey kutsal kitabı okumak. Değil mi? Yani kutsal kitapta gerçek Tanrı'nın karakterini, kimliğini, dediğin gibi onun sevgisini görüyoruz. Peki yani sen şunu sorabilir miyim? Sen kutsal kitabı nasıl okuyorsun? Kutsal kitabı okurken Tanrı oradan sana nasıl konuşuyor? Bununla ilgili bize birkaç şey söyleyebilir misin? Evet.
6: Aslında kutsal kitabı okurken düzenli okuyabilmek, yani biraz odaklanabileceğim bir ortamda kutsal kitabı düzenli okumak çok önemli olduğunu ben kendi hayatımda tecrübe ederek anladım. Kutsal kitabı okurken şöyle bir duayla başlıyorum. Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın vahiyle, ruhuyla yazılmış ve yaşanmış olaylar, gerçek olayların kaleme alındığı için bunu en iyi bize açıklayabileceklerden biri de Tanrı'nın ruhudur, Tanrı'nın kendisidir. Ve kutsal kitabı okumadan önce şöyle bir dua ediyorum. Mezmur'da olan bir söz, ayettir. 119. Mezmur 105. ayette diyor ki sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır diye bir ayet var. Ve ben gerçekten kendi hayatımda Tanrı'nın sözü benim yolumu aydınlatan ışık olduğunu ve çıra olduğunu, nasıl yaşamam gerektiğini, nereden nasıl hareket etmem gerektiğini, ne gibi kararlar verdiğimde doğru kararlar verebileceğimi, bunu anlamak için düzenli olarak kutsal kitabı okuyup bu duayı ediyorum. Ve dua ederken Rab bana kendini tanıt, bana yollarını göster, ne yapmam gerektiğini bana göster diye duayla ve düzenli bir şekilde okuduğunda bakıyorsun, mesela bir yeri okuyorsun, Rab oradan o sözü okuduğunda böyle yüreğini etkiliyor, o söz üzerine odaklanıyorsun, sanki gözüne böyle çok büyük harflerle yazılmış gibi gözüküyor ya da yüreğini öyle bir etkiliyor ki bazen ağlayabiliyorsun, o söz senin hayatını çok etkileyebiliyor. oluyor. Bazen bir söz senin kafana takılıp ayetlerden derin düşünmene neden oluyor ve orada Tanrı bana ne söylemek istiyor? Bugün bana ne bahsetmek istiyor? Bugün neyi ne konuşmak istiyor gibi. Böyle kutsal kitabı okurken o durumlarda Tanrı'nın gösterdiği o ayetler üzerine derin düşünerek ve dediğim gibi benim yüreğimi etkilediği ayetleri okuyorum ve onu hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Ve uyguladıkça ne oluyor? Tanrı'nın varlığını daha iyi anlamaya başlıyorum. Karar verirken Tanrı'ya soruyorum, Rab böyle yapmam gerekiyor mu? Böyle durumlarda ne yapmam gerekiyor diye. Tanrı sözü aracılığıyla bana o konuları konuştuğunda, dediğim gibi bereket verdiği ayetler olduğunda ona göre hareket ediyorum ve hiçbir zaman aslında umutsuz, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Neden? Çünkü Tanrı verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın verdiği söze baktığımızda, mesela İbrahim'e olsun, birisine vaat verdiği zaman Tanrı mutlaka onu yerine getiren Tanrı olduğunda, ben de o söze dayanarak hayatımda adımlar atmaya başladığımda o sözün gerçek olduğunu ve Tanrı'nın yaşayan Tanrı olduğunu, benim hayatımda neler yaptığını görebiliyordum. Fakat ben ilk iman hayatımda İsa Mesih'e iman ettikten sonra çok bereketli 2 yılım oldu. Yani hiç sıkıntı olmayan, her zaman Rab'den bereket alan, her günün mutlu geçen bir dönem yaşadım. İlk 2 yılım çok güzeldi. Fakat 2 yıl sonunda bir olay oldu ve benim için bir bunalıma girebilecek kadar zorlu bir dönemden geçtim. Beni çok etkiledi bu dönemde. Ve bu beni biraz hırpaladı. İnancımı biraz sarstı. Çünkü benim düşüncem, Tanrı'ya iman ettikten sonra benim hayatımda sıkıntı olmaması gerekiyor diye düşünüyordum. Fakat bu sıkıntılar olunca birden Tanrı'ya karşı güvensizlik, Tanrı'nın sözüne karşı böyle biraz yüreğimde endişeler oldu. Ama bir gün yine kutsal kitabı okurken Rab bana şöyle bir ayet söyledi. İşaya 43. bölümde çıkıyor. Korkma, çünkü seni kurtardım. Seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Sulardan geçerken seninle olacağım. Sular boyunu aşmayacak. Ateşin içinden yürürken yanmayacaksın. Çünkü senin Tanrın, seni kurtaran Rab benim. Bu sözü okuduğum zaman birden gözyaşım akmaya başladı. Çok büyük bir teselli aldım. Çünkü zorlu zamanımda Tanrı aslında bana diyor ki, korkma çünkü ben seni kurtardım ve ben seni kurtarmaya hazırım diyor. Seni adınla çağırdım. Sulardan geçerken, ateşten geçerken, ne kadar böyle boğucu, zor bir durumdan geçersen geç, ben seni onlardan kurtaracağım diye Rab bu sözü aracılığıyla vermişti. Ve bu sözü aldıktan sonra çok kısa süre sonra Rab durumları değiştirdiğini gördüm. O sözün benim hayatımda gerçekleştiğini gördüm ve bu beni daha çok Rab'bin sözünü okumaya, ona güvenmeye itti. Ve Rab'bin sözünde devamlı söyle, sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Ondan sonra dünyanın sonuna kadar sizlerle birlikteyim. Bizi yalnız bırakmayan, her sıkıntı, her zorluklarında bize yol gösteren bir Tanrımız olduğunu bildiğim için her gün düzenli olarak ben yine kutsal kitabı okuyorum. Bugün Rab bana hangi yolda yürümemi istiyor, ne yapmamı istiyor, kendisinin hakkında yanlış bildiğim neler var. Mesela bunları hep kutsal kitap okuyarak düzelmeye başladı. Aslında benim o Tanrı imajı hakkında olan bütün o yanlış imajlar kutsal kitap aracıyla değişmeye başladı.
5: O zaman şunu da diyebiliriz değil mi? Sen öyle bir anlamda çıkartıyorum. Ona diyorlar zaten. Kutsal kitap Tanrı'nın sevgi mektubudur. Çok aslında. Doğru. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman biz Tanrı'nın sevgisini, bize bakış açısını, sevgisini, iyiliğini, merhametini aynı zamanda görebiliyoruz. Tabii diğer taraftan da önemli bir şey daha söyledin. Yani birçok insan da öyle belki yapar. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman hani bir masal kitabı gibi, her basit bir hikaye kitabı gibi okursak çok fazla bizim için bir etkisi olmayacak. Ama sen nasıl okudun? O sözlere iman ettin. O sözler gerçek oldu senin için ve o iman ettiğin için hayatında o değişikliği gördün. Rabbin senin hayatındaki esenliğini nasıl verdiğini, sana esenlik nasıl verdiğini gördün, fark ettin. Yani imanla okumak, evet, o sözlere önemli. İman ederek okumak önemli. Yoksa sıradan bir hikaye gibi, bir masal kitabı gibi bile düşünen insanlar olabilir.
7: Aslında birazcık en başa dönmek istiyorum. Bu söylediklerin gerçekten aynı şeyleri ben de yaşadım, senin yaşadığın şeyleri. Ama özellikle Türkiye hem de dünya geneline baktığımda artık insanlar Tanrı'dan soğuk yaşıyorlar. Yani bunun en büyük nedenleri, daha önceki programlarımızda da bunu konuştuk. Yani insanlar artık farklı arayışlar içerisinde ve Tanrı'yla olan ilişkileri çok iyi bir şekilde gelişmiyor. Ama senin anlattığın şeylerden yola çıkarak bu ayetler seni etkilemiş. Bize paylaştığın özellikle Yeşaya bölümünde okuduğun şeyler ve yaşadığın tecrübeler son birkaç yıl içerisinde. Rabbin vereceğin kararlarda senin olduğunu nasıl anlıyorsun? Yani bir ses mi duyuyorsun yoksa ayetler üzerinden mi bunu onay geliyor? Yani bunu nasıl açıklardın?
6: Aslında örnek verdiğimde ayetler aracılığıyla da Tanrı'nın varlığını hissediyorum dedim ama Tanrı'nın benimle birlikte olduğunu iman, az önce Daniel abinin dediği gibi bir iman var. Yani Tanrı yaşıyor, onu hayatında tatmışsın ve onun verdiği sözün gerçek olduğuna emin olun. Dünyanın sonuna kadar sizinle birlikte olacağım bu sözüne iman.

0: geçecekken Rabbin o son anda uyarması, bir şekilde beni durumlar aracılığıyla ya da direkt olarak uyarması aracılığıyla onun benim her zaman yanında olduğumu hissettiriyor. Yani görmesem de, gözümle görmesem de hem imanla hem de onun yaptığı işler aracılığıyla. Mesela rüzgar görünüyor mu?
1: Yok.
2: Tabii ki.
0: Görünmüyor ama görünmüyor. Rüzgarın estiği zaman bir etkisi oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Onun gibi Tanrı görünmüyor ama onun hayatımda yaptığı o işler normal durup dururken olacak şans eseri olacak şeyler olmadığını farkına varınca Tanrı'nın her zaman seninle birlikte olduğunu görüyorsun ve bu seni daha cesur bir şekilde Tanrı'ya yaklaşmana neden oluyor. Ya da dünyada yürürken, yaşarken daha sağlam adımlar atman için büyük bir güç oluyor.
2: Peki yani programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hı-hı. Gerçi de bu soruyu çok merak ettiğim için soracağım. Bir, cevabını biliyorum ama dinleyicilerimizin yerine aslında ben soruyorum. Yani Tanrı neden İsa Mesih aracılığıyla kendini açıklama gereği duyuyor? Hı-hı. Ona nasıl cevap verirdin yani?
0: Çok
2: çünkü
0: güzel.
2: Çok çok ilginç yani. Çünkü bütün Tanrı'nın özellikleri İsa Mesih'te görüyoruz. Hı-hı. Hem bir insan hem de bir Tanrı. Hı-hı. Neden böyle bir şey?
0: Aslında Tanrı bizimle dediğimiz gibi en baştan beri Tanrı bizimle tanışmak istiyor. Yani tanışmak değil, aslında bu çok yanlış bir ifade olacak. Neden? Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında diyor ki onlarla bahçede görüştü. Adem bahçesinde görüştü, onlarla sohbet etti. Tanrı bizi kendisinden bağımsız bir varlık olarak yaratmadı. Aslında Tanrı'nın planı neydi? Bir aile olarak Tanrı'nın merkezinde, Tanrı'nın birlikte olduğu bir hayatı birlikte yaşamaktı. Tanrı'yla bir iletişim içinde bir aile gibi yaşamamızı istedi Tanrı. Ama ne zaman günah girdi, o zaman Tanrı'yla ilişkimiz koptu. Hı-hı. Ama Tanrı hiçbir zaman pes etmedi. Tanrı her zaman insanlarla birlikte olmak istedi ve bu ilişkiyi sürdürmek için insanlara seslendi. Çeşitli olaylar aracılığıyla yaptı ama insanların yüreği o kadar günahla katılaşmış ki, hı-hı, Tanrı'nın sesine kulak vermiyor. Tanrı olduğunu fark edemiyor. Ayırt edemeyecek kadar vicdanı artık değişti, kötüleşti. Bu yüzden Tanrı ne yaptı? Peygamberler aracılığıyla dönem dönem peygamberler gönderdi. O peygamberlerin sözleri aracılığıyla halkıyla yakınlaşmak istedi, kendine döndürmek istedi. Fakat insanlar o peygamberlerin yaşadığı sürede Tanrı'ya yöneldiler. Ama o peygamber ölümlü olduğu için ne oluyor? Ölünce tekrar insanlar Tanrı'yı bırakıp yine eski yaşantılarına geri dönüyordu. Ya da peygamberlerin her dediğine inanmıyorlardı. Tanrı'dan geldiğine inanmıyorlardı. Tanrı ne yaptı? İnsanlar onu insanlarla tanışabilsin, yani şey, kaynaşabilsin, insanların hayatı kurtulabilsin, Tanrı'da mutlu olabilsin diye oğul, o insan bedeninde oğul olarak dünyaya geldi. İnsan bedeninde geldi. Amacı neydi? Tanrı'nın kim olduğunu bize göstermek. Hı-hı. Sizin kafanızdaki olan o Tanrı imajının yanlış olduğunu, sizin güvendiğiniz, o inandığınız Tanrı'nın ne kadar yanlış bir Tanrı olduğunu, Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğunu İsa Mesih bize göstermek istedi. Bu yüzden İsa Mesih dünyaya geldi. Gerçek Tanrı'nın kim olduğunu göstermek. Ve İsa geldiğinde kim diyor ki ben yargılamaya gelmedim diyor. Ben sizin yanlışlarınız karşıda sizi yargılamadım. Ben yaşatmaya geldim. Ben kurtarmaya geldim. İyileştirmeye geldim. Bu Tanrı'nın sevgi karakterini bize gösteriyor ve o bizim için, günahlarımız için bir bedel ödenmesi gerekiyor. Birisi suç işliyor. O suçun bir bedeli ödenmesi lazım normalde. İsa Mesih bize sevgisini neyle gösteriyor? Kendi canını vererek bunu gösteriyor. Ve Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini, Tanrı'nın bizimle ne kadar çok birlikte olmak istediğini. İsa'nın adını neydi doğduğu zaman? İmmanuel. Ne demek? Tanrı bizimle. Aslında Tanrı'nın en büyük amacı bizimle birlikte olmak. Kesinlikle. Ve Matta 28. bölümde diyor ki, Matta 1. bölümde İmmanuel'den bahsediyor doğuşunda. Matta 28. bölüme bakıyoruz, diyor ki dünyanın sonuna dek sizlerle birlikteyim. Tanrı'nın amacı oğlu aracılığıyla bize kendisini tanıttırmak. İsa Mesih'in aracılığıyla diyor ki İsa yol, gerçek, yaşam benim. Benim aracım olmadan kimse babaya gidemez. Ve biz İsa Mesih aracılığıyla babaya gidiyoruz. Tanrı'yı tanıyoruz. Onun nasıl bir varlık olduğunu anladık. Ve onun aracıyla da Tanrı'yla yaşayabiliyoruz. Ve onun verdiği o sonsuz yaşamı hayatımızda yaşayabiliriz.
1: O zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Biz İsa'ya baktığımızda Tanrı'yı görüyoruz. İsa'nın hayatına, aynen, yaptıklarına, söylediklerine baktığımızda Tanrı'yı görüyoruz.
2: Amin. Amin. Evet, aslında birkaç sorum daha vardı ama süremiz yetmedi. Çünkü İsa Mesih ile ilgili konuya girince onda gerçekten harika özellikler var. Çünkü Tanrı'nın ta kendisi. Ve zaten Nuh anlatırken hissettiriyor ya sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda ben stüdyodayım. Mesela Nuh anlatırken o sevinci, o tutkuyu görebiliyorum. Ses tonuna da yansıyor zaten İsa Mesih'le olan bildiriyi, o güzel mesajı bize iletirken. Gerçekten İsa Mesih'i tanımanızı yürekten diliyoruz burada üçümüz bu programı yaparken. O yüzden hep

0: Hepinizin Tanrı'yı tanımasını diliyoruz tüm yüreğimizde. Onun sevgisini tanıyın, onu kucaklayın ve Rabbin sizin için, sizin hayatlarınız için harika bir planı olduğunu yürekten hatırlayın. Evet, son sözlerin nedir Nuh? Programımızı senin son sözlerine kapatalım.
1: Bugün de Tanrı bizimle kendini tanıştırmak istiyor. Onun ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar sevgi dolu olduğunu ve bizlere ne kadar çok değer verdiğini göstermek istiyor. Bunu anlamak için bugünün okuduğumuz sözde olduğu gibi diyor ki Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya gayret edelim. Bizler yüreğimizde Tanrı'yı aradıkça gerçek olan o Tanrı'yla buluşmak istedik. O bize kendini gösterecektir. Onun ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu ve bizlere ne kadar çok değer verdiğini. Umarım hepiniz o Tanrı'yla buluşursunuz. Hayatlarınızda Tanrı'nın sevgisini alır. Onun lütfunu hayatlarınızda yaşarsınız.
0: Teşekkürler. Yeni bir programda tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, esen kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İncil, Matta 10. Bölüm.
1: İsa 12 elçisini göreve gönderiyor. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin, Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin. Cüzamları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinemezlerse, o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali, Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır. Gelecekteki sıkıntılar. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal-Zebul derlerse, ev halkına neler demezler? Kimden korkmalı? Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni, ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. İsa'ya layık olmak. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.
0: Matta 11. Bölüm.
1: İsa ve Vaftizci Yahya. İsa, 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Şöyle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor, zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına, size kaval çaldık, oynamadınız, ağıt yaktık, dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki, şu obur ve ayyaş adama bakın, vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Tövbe etmeyen kentler. Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefarnahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır. Yorgunlara müjde. İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu, babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.''

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma olarak isimlendirilen İncil'in her bölüm üzerinde konuşarak bu bölümleri daha derin bir şekilde kavrayabilmek için elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz Mark'la beraber. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir, önemlidir. Lütfen çekinmeden bize yazın efendim diyelim. Bugün üzerinde konuşacağımız kitap önemli. Yine de Yeni Antlaşma'nın önemli mektuplarından bir tanesi Koloseliler mektubu üzerinde konuşalım. Milattan sonra 58-62 yıllar arasında yazıldığı.
1: Yani hapsi döneminde, Pavlus'un ev hapsi döneminde yazılan yazılardan bir tanesi bu aynı zamanda.
0: Evet, yazar çok net bir şekilde Pavlus olduğunu aslında görebiliyoruz mektuptan.
1: Evet, şimdi belki bölümlerini bahsetmeden önce, ana temalarını bahsetmeden önce biraz Kolose Kilisesi'nden bahsedelim. Yani bağlamı anlamak lazım. Eğer ki bir mektubun mesajını anlamak istiyorsak ilk önce biraz o kitleyi tanımak lazım. Dolayısıyla Koloseliler kimdi? Biraz ondan bahsedelim. Kolose aslında günümüzde Denizli Honas köyü yakınlarında bulunan antik yerleşke. Bir antik yerleşkedir. İlginç bir yer çünkü henüz kazılmadı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz binlerce arkeolojik alan var. Bu kazılmayan sit alanlardan bir tanesi. Aslında düşünüyorum da keşke kazılsa da turizme kazanılsa. Çünkü 7 kiliseleri gezen, böyle dini yerleri gezen çok sayıda turist var. Ve burada da büyük potansiyel var ama nedense henüz burası kazılmadı.
0: Din turizmi açısından önemli ve özel. Hem de Denizli'ye de büyük bir kazanım sağlayabilir.
1: Tabii. O zaman Honas köyü yakınlarında bulunan bu kent yaklaşık bir 10 bin nüfusa sahipti. Ve yün üretimi yapan sanayi bir kenti aslında. Ve bunların yaptığı özel bir yün vardı, kırmızı renkten. Ve bu kırmızı renk bir çiçekten elde ediliyordu. Kırmızı renkli çiçek. Kolosinum deniliyordu bu çiçeğe. Bundan dolayı şehire de bu isim verildi. Yani kırmızı yün üreten kent, şehir. Şimdi buradaki şehirdeki kilise nasıl kuruldu? Bildiğimiz kadarıyla Efes Kilisesi'nden gönderilen bir müjdeci vardı. O müjdecinin ismi Epafras'tı. Çeşitli yerlerden bunu okuyabiliriz. İncil'in çeşitli yerlerinden. Efes Kilisesi çok müjdeci bir kiliseydi. Yani zaten büyük kutsal kitap bilgisine sahiplerdi. Çünkü Pavlus Efes kentinde yaklaşık 2 yıl yaşadı. Ve orada Tiranus okulunda kendisi ders verdi, öğretmenlik yaptı. Dolayısıyla Efes'teki birçok kardeş sağlam diyelim kutsal kitap bilgisine sahiplerdi. Bunlardan birisi büyük ihtimalle Epafras'tı ve kilisece uygun görüldü. Denizli yakınlarına gönderildi ve orada Kolose'nin yanı sıra büyük ihtimalle Hierapolis'teki kiliseyi ve Laodikya'daki kiliseyi kendisi kurmuş olabilir. Herhalde zaten o da oralıydı. Bir şekilde kendi ana vatanına dönmek istemiş, orada müjdeyi duyurmak istemiş.
0: Evet, zaten Efes bir liman kentiydi. Dolayısıyla oraya gelip iş için gelip de orada kalan, sonradan oradan ayrılan insanlar da vardı. Belki de onlardan biriydi.
1: Evet, şimdi Kolose'deki kilise Filimon adında zengin bir iş adamının evinde toplanıyorlardı. Şimdi Kolose'ye yazılan tek mektup bu değil. Onun altını da çizelim. Filimon adında başka bir mektup var İncil'de. O da aslında bu kiliseye yazılmış. Daha çok Filimon'un kendisine yazılmış bir mektuptur. Adı üstünde Filimon mektubu. Dolayısıyla bu kiliseye veya bu kilisedeki kişilere iki mektup yazılmıştır İncil'de. Biz sadece Koloseliler.
0: Evet, yani biz İncil'deki kilisenin sırayla gittiğimiz için bu program boyunca. Dolayısıyla şimdi bir önceki programda Filipililer mektubu, bu programda Koloseliler mektubundan
1: ama
0: devam
1: bu,
0: ediyoruz.
1: Ama bu mektup sadece Kolose Kilisesi'nde değil, Hierapolis Kilisesi'nde
0: bir bölgeye,
1: de
0: evet,
1: okunmak üzere. Zaten mektubun sonlarında da olur. Paulus diyor ki bu mektubu okuduktan sonra lütfen Hierapolis'teki kiliseye de gönderin. Hierapolis'te bir parantez açalım. Bugünkü Pamukkale. Yani orada antik yerleşke, Pamukkale'yi hepimiz biliyoruz. Resimlerden görmüşüzdür veya internetten,
0: evet,
1: televizyondan
0: eğer
1: görmüşüzdür.
0: Eğer gitmediyseniz mutlaka tavsiye ederiz gidip görmenizi.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi bu kilise küçük. Şehir küçük. İmanlılar gayretli. İmanlılar Rabbi seviyor ama şöyle bir sıkıntı var. Yakınlarında iki önemli şehir var. Biri Hierapolis ki belki 150 bin nüfusunda. Diğeri ise Laodikya ki yine bir 150 bin, 200 bin nüfusu var. Şimdi bu şehirler önemli şehirler. Çünkü dünyanın dört bir bucağından insanlar bu şehirlere akın ediyor. Şimdi Laodikya kenti özellikle zenginlerin akın ettiği, hani o günkü bankerlerin akın ettiği kentlerden bir tanesi. Meşhur bir hastanesi var. Özellikle göz hastalıklarına şey yapan, çare bulan bir hastane. O zaman meşhur bir hastanedir. Ve aynı zamanda Hierapolis veya Pamukkale'de kaplıcalar var. Onlar da çok önemli. Yani insanlar bugün nasıl ki Pamukkale'ye turizm için gidiyorlarsa eski dönemde de yine turizm için gidiyorlardı. Yani o kaplıcaları tecrübe etmek için vesaire. Dolayısıyla dünyanın dört bir bucağından ziyaretçiler akın ediyor. Şimdi böyle metropolit kentler olunca tabii farklı ülkelerden insanlar geliyor. Kendileriyle beraber farklı felsefeler getiriyorlar.
0: Ve düşünce akımları.
1: Düşünce akımları getiriyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Zamanla bu yöredeki yaşayan imanların kafaları yavaş yavaş karışmaya başlıyor.
0: Evet. Yani bir sapkın bir takım öğretiler oluşmaya başlaması için elverişli bir yerde aslında orası.
1: Evet, yani şimdi birazdan detaya bakacağız ama mektuptaki yer alan bazı imalardan şunu öğreniyoruz. Kimisi diyor ki işte meleklere de dua etmeliyiz, onlara da tapmalıyız şeklinde bir düşünce belirtiyor. Kimisi belirtiyor ki işte tamam Mesih'i kabul edelim ama aynı zamanda işte şeriatvari kuralları da benimseyelim. Şeriatçılığı da benimseyelim diyorlar. Kimisi başka bir şey diyor. Dolayısıyla farklı farklı felsefeler geliyor ve tabii imanlı kardeşlerin kafaları karışıyor.
0: Sadece o değil, aynı zamanda Yahudilerin de orada bir yasacı bir tavrı var. Yine de Pavlos'un genel mektuplarında genel olarak değindiği konular arasında. Dolayısıyla bir şekilde bu yasacı, yasayla kurtuluşu sağlayacak bir takım öğretilere karşı da Pavlos konuşmaktadır. Aslında önemlidir ve mektubun genel yazılış amacı da bir şekilde bu sapkın öğretileri, Mesih'e ait olmayan bu öğretileri bir şekilde karşı kiliseyi uyarmak.
1: Evet, dolayısıyla Paulus bu mektubu yazarken hem kiliseyi uyarmak istiyor ama aynı zamanda bir teşvik vermek istiyor. O teşvik nedir? Mesih'in yeterliliği konusunda. Yani özellikle kafa karıştıran bu felsefeleri sırtlarını çevirmelerini tavsiye ediyor ve Mesih'e odaklanmalarını, Mesih'in aslında tüm hayatımız için yeterli tek şey olduğunu vurgulamak istiyor.
0: Ve Kristoloji açısından da çok önemli mektuplardan bir tanesi aslında.
1: Tabii, çünkü Mesih'in kimliğiyle ilişkin, onun rolüyle ilişkin detaylı bazı açıklamalar olacak Paulus tarafından. Ama burada belki şu soruyu sormalıyız. Yani biz hayatımıza neyi aşılıyoruz? Çünkü biz sürekli beslenen insanlarız. Evet, fiziksel olarak besleniyoruz, değil mi? Yani günde iki öğün, üç öğün, artık diyetteyseniz belki bir öğün, bilmiyorum.
0: Ama, bir öğün az olur yani.
1: Bir öğün az olur, değil mi? Ama sürekli besleniyoruz, değil mi? Bizim beslenmeye ihtiyacımız var fiziksel olarak, değil mi? Hayatta kalabilmemiz için.
0: Kesinlikle.
1: Ama fark etmediğimiz bir şey var. Biz ruhsal olarak da besleniyoruz.
0: Evet.
1: Sürekli.
0: Gördüklerimiz, duyduklarımız,
1: aynen,
0: izlediklerimiz,
1: dolayısıyla
0: okuduklarımız.
1: Dolayısıyla biz nelerle besleniyoruz? Bu önemli bir soru. Çünkü çok fazla farklı kaynak var. Mesih'le beslenebiliriz. O aslında bütün her şeyimizi tatmin eden bir kaynaktır ama Mesih dışında başka şeylerle de beslenebiliriz. Mesela kimisi, hani bunu illa da bir maddi şey olarak düşünmeyelim. Yani belki akla hemen şey geliyor, hayatıma uyuşturucu mu aşılıyorum veya
0: yok,
1: işte sigara mı falan,
0: yok.
1: Yok
0: yok, onlardan
1: bahsediyorum. Burada bahsettiğim şeyler mesela kabullenmişlik veya rahat veya kariyer hayalleri veya eğlence veya başarılı olma dürtüsü veya maddiyat, yani hayatımızı birçok şeyle besleyebiliriz. İnternete geçirdiğimiz zamanlara bakalım, değil mi? Neyle besleniyoruz? Yani sürekli Twitter'da, Facebook'ta insanların paylaşımlarıyla mı besleniyoruz? Yani onlara baktığımızda öfkeleniyor muyuz? Veya bir nevi komşu malına göz mü dikiyoruz? Aa, keşke ben de buna sahip olsam. Bir tüketicilik mi? Bundan mı? Bu ruhtan mı besleniyoruz? Demek ki bir kişi sürekli bir şeyden beslenir. O zaman sormamız gereken şey şu: Mesih'ten besleniyor muyuz? Çünkü Mesih'ten beslenmiyorsak her zaman başka kaynaklara başvuracağız ve bu başka kaynaklara başvurdukça kafamız karışmaya başlayacak. Ve aslında biraz Kolose Kilisesi'nde olan da buydu. Yani ondan dolayı Paulus sürekli Mesih'in kimliği ve Mesih'in yeterliliği konusunda çok fazla vurgu yapar. Aslında imanlının gereksin duyduğu her şey Mesih'te bulunmaktadır.
0: Çok önemli bir nokta ki ikinci bölümde bunun üzerine biraz daha derin konuşacağız. Bölümün, mektubun içeriği üzerinde konuşurken ama dikkatimizi çeken bir başka nokta da var ki bazen Hristiyanlar olarak bencil olabiliyoruz. Yani bütün dünyadaki tek kilise bizmişiz gibi, bizim kilisemizmiş gibi düşünebiliyoruz ama Paulus'un bu mektup aracılığıyla yaptığı şey çok değerlidir. Çünkü aslında Kolose'deki kilisenin kuruluşunda Paulus'un direkt bir rolü yoktur. Bununla beraber yine de diyor ki bizim adımıza müjdeyi size getiren, bizim adımıza derken aslında söylediği Rab adına müjdeyi size getiren bir kardeş aracılığıyla, Epafras aracılığıyla hem Kolose Kilisesi hakkında duyuyor, hem Kolose Kilisesi'ndeki gelişmelerden dolayı da Rab'ı yüceltiyor Paulus. Bu da çok önemli bir nokta çünkü evrensel bir kilisenin parçası olduğunu hatırlamamız da vurgulanıyor aslında bu mektup içerisinde. Çünkü bir kilisede iman etmiş olmamız, o kilisenin bir parçası olmamız demek bir başka kilisenin yaptıklarıyla sevinmemizi engel teşkil etmiyor. Ya da bir başka kilisenin yaptıklarını umursamamamız gerektiğini de ortaya koymuyor. Paulus Mesih uğruna büyüyen, Mesih uğruna dayanan, Mesih uğruna çabalayan bu oluşumu aslında büyük bir destekliyor. Hem de dua ediyor, kaygı duyuyor onlar için. Ve bu aslında bugün çağdaş kilise içinde büyük bir örnek teşkil ediyor ki kıskançlığın, çekememezliğin zaman zaman ne yazık ki kiliselerin içerisinde de görüldüğü bir dönemde önemli bir ipucu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum ben.
1: Evet, aynen öyle.
0: O zaman ilk bölümü burada bırakalım çünkü aslında ikinci bölümde biraz daha detaylara ineceğiz. Çağdaş çeviride 4 bölümden oluşan bu Koloseliler mektubunda dilimiz döndüğünce, zamanımız el verdiğince biraz daha size anlatmaya ve detaylandırmaya çalışacağız bu ilk bölümde konuştuğumuz konular hakkında. Dolayısıyla Paulus tarafından kurulmasa da Epafras ismindeki bir kardeş tarafından kurulsa da bu kilise, Paulus'un bu kiliseyle ilgili temennileri, uyarıları ve Tanrı'nın o kilise için yaptıkları karşısında nasıl onları yüreklendirdiğini ikinci bölümde biraz daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsanız. Aynı zamanda da soru@radyomaranata.com adresinden de e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir diyelim. İlk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle kısa bir araya gidiyoruz efendim.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
2: Kültürel antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında sizlerle beraberiz kısa bir aranın ardından. İkinci bölüme başlamadan önce bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz diyelim. Koloseliler mektubu üzerinde konuşmayı sürdürelim. Şimdi ilk bölümde biraz bir giriş yaptık. Mektubun kim tarafından, ne zaman, nereye yazıldığı üzerinde konuştuk ama ikinci bölümde biraz bu mektubun içeriği üzerinde, özellikle ana hatları üzerinde konuşalım. Tabii her detaya değinemiyoruz programlarımızda ama dilimiz döndüğünce mektubun ana amacını ortaya koymaya çalışıyor diyelim. Ana hatlarıyla başlayalım istersen Mark.
1: Evet, şimdi mektubun 3 tane ana kısmı var. Birinci bölüm özellikle Kolose'deki imanlıların Mesih'in gerçek kimliğini anlaması açısından yazılmış bir bölümdür. İkinci bölüm Mesih'in dünyevi felsefeler üzerinde üstünlüğü hakkında bahseden bir bölümdür. Şimdi neden bu bölüm özellikle? Hatırlarsanız aradan önce bahsetmiştik. Kolose kentine yakın Laodike ve Hierapolis gibi büyük kozmopolit şehirler vardı.
0: Evet.
1: Ve ticari yollardan ötürü dünyanın her yerinden insanlar bu şehirlere akın ediyordu ve beraberinde farklı farklı felsefeler getiriyorlardı.
0: Akınlar, düşünceler, akınlar. Farklı düşünceler geliyordu.
1: Evet, evet. Yani bugünkü gibi yani hep farklı akımlar, işte New Age olsun veya başka akımlar olsun, sürekli baş göstermektedir.
0: Evet, aynı zamanda Yahudilerin de yine
1: getirdiği,
0: de evet çeşitli yasaya yönelik tavırlarından ötürü de bir baskı da vardı imanların üzerinde. Evet. Ve dolayısıyla bu ciddi bir kafa karışıklığı oluşturuyordu.
1: Evet, zaten problem burada kaynaklanıyor. Kolose'deki bazı imanlı kardeşlerin akılları karıştı. Kimi dedi ki işte o zaman bizim de meleklere de tapmamız lazım. Bunu ikinci
0: bölümde de dua edelim. Evet.
1: 16. ayetinden çıkartıyoruz. Veyahut senin de bahsettiğin yani şeriatın yasalarını da tutmalıyız. İkinci bölümün 18. ayetinde yer alıyor burada. Yani bu ikinci kısımda özellikle Paulus o zaman Mesih'in bütün bu tarz felsefeler üzerindeki üstünlüğünden bahsedecek. Neden sadece Mesih'e odaklanmalıyız? Bundan bahsedecek. Son iki bölüm mektubun üçüncü kısmını oluşturuyor. O da Mesih'i bütünüyle yaşamanın hayatımıza getireceği değişiklikler. Çünkü bu da önemli. Yani Mesih hayatımıza girdiğinde bizim hayatımızı değiştiriyor. Hayatımızı derken hayata bakış açımızdan bahsediyoruz, karakterimizden bahsediyoruz, eylemlerimizden bahsediyoruz. Mesih bizi tümüyle değiştiren bir kişidir eğer ki onu hayatımıza kabul edersek. O zaman birinci kısımdan başlayalım. Birinci bölüm özellikle Mesih'in ilahi kimliğine ilişkin, evet. Paulus'un derin bir açıklamasını...
0: Kristoloji olarak da aslında ilahiyatta isimlendirilen Mesih'in kimliğiyle ilgili çok derin öğretiler var.
1: Evet, dolayısıyla burada bazı ilginç ayetler var ve bu ayetler bazen bağlamından kopartılıp yanlış anlaşılabiliyor. Mesela 15. ayette diyor ki Mesih hakkında görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.
0: Evet.
1: Şimdi bu cümle oldukça önemli bir cümle ama doğru anlamak lazım. Çünkü bazı insanlar yanlış anlıyor. Yani ne demek? Yani ilk dünya yaratılırken Mesih mi yaratıldı şeklinde bir düşünce.
0: İlk yaratılan O mudur gibi.
1: O mudur şeklinde, ki bu genellikle Yehova şahitlerinin sahip olduğu düşünce. Ve kilise tarihi içerisinde özellikle İznik Konsülü'nde, evet, Ariusçu görüşte buydu. Yani sanki kelam veya Mesih'in ruhu zamanın başlangıcında yaratıldı şeklinde bir görüştü bu. Bundan bahsetmiyor burada.
0: Evet, bu Gnostizm'de bundan etkilendi biraz.
1: Evet, Gnostizm'de bu var, Ariusçuluk'ta bu var, Yehova şahitlerinde de bu var. Kelamın özü ezelidir. Yani kelamın özü Tanrı'yla birdir. Dolayısıyla aynı özü paylaşmaktadır ama buradaki ilk doğan kelimesi aslında miras hakkıyla ilgili. Yani eski dönemde bir aile düşünün, ailenin çocukları var değil mi? Genellikle miras hakkı veya aile ismini taşıma hakkı kime geçiyor? İlk doğan çocuğa geçiyor değil mi? İlk doğan çocuk aile mirasını taşıyan, aile ismini bir sonraki nesillere taşıyan, ailenin zenginliklerini sahiplenen, miras alan çocuk oluyordu.
0: Yani aslında bizim kültürümüz buna çok uzak değil. Her ne kadar batıda İstanbul tarafında ya da işte Ege kıyılarında yaşayanlar kısmen biraz daha batıya ağırlıklı olarak yüzleri dönük olsa da ülkemizin güneydoğu bölgesinde hala bu yapı mevcudiyetini koruyor. Orada da sırf tıpkı bu Orta Doğu kültürünün içerisinden gelen bu anlayış vardır. Dolayısıyla bizim çok yabancı olduğumuz bir kültür, yabancı olduğumuz bir nokta değildir. Evin en büyüğü olarak, evin reisi olarak vardı ve aileler bir arada yaşıyordu. Tabii onu da söylemek lazım. Şimdi herkes dağılmış biraz. Dolayısıyla o günün koşullarında bütün aileye hükmeden kişiydi bir anlamda. Mirasında büyük payının sahibi olan kişiydi.
1: Evet. Dolayısıyla burada önemli bir çıkarım yapılıyor. Yani madem ki kendisi mirasçıdır, o zaman ne demek oluyor? Her şey onun için yaratıldı. Yani nitekim ayet devam ediyor. Yerde gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümdarlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Yani nihai olarak Mesih İsa için, onun krallığı için yaratılmıştır diyor.
0: Ve zaten 17. ayette diyor, her şeyden önce var olan odur.
1: Evet.
0: Yani oradaki ifade de aslında zamanın başlangıcında. Yani zaten yaratılış bölümü de öyle başlıyor. İlk ayetlerinde başlangıçta Tanrı ve yeri ve göğü yarattı diye başlarken aslında aynı ayet kökünden gelen aynı ifade görüyor. Yani zamanın, bizim anladığımız anlamda zamanın başlangıcındadır. Çünkü Tanrı zaten zamandan münezzehtir.
1: Evet, demek ki kendisi yaratılışın ilk doğanı, yani yaratılışı yaratan ama aynı zamanda yaratılış onun için yaratılmıştır. Kendisi için yaratılmıştır. Başka sıfatlar kullanılıyor. İlk ayeti atladık. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bu ne demek oluyor? Yani bir kişi Mesih'i gördüğünde aslında Tanrı'yı görmüş oluyor.
0: Evet. Zaten İsa kendi havarileriyle de benzer bir sohbet yaşadı. Yuhanna bölümünde bunun izlerini görebiliyoruz. Orada öğrencileri soruyorlar, nasıl gidebiliriz Tanrı'nı? Diyor ki, yani bu kadar zamandır aranızdayım, sen nasıl babayı görmedik dersin?
1: Evet.
0: Dolayısıyla İsa orada çok açık bir ifadeyle kendi havarilerine, kendi öğrencilerine de kendini görenin aslında Tanrı'yı görmüş olduğunu net bir şekilde ifade ediyor.
1: Evet, ve aslında Grekçe kullanılan kelime, yanlış hatırlamıyorsam, ikonadır. Yani görüntü kelimesi. Yani aslında biz Mesih'i gördüğümüzde Tanrı'yı görmüş oluyoruz. Ben Mesih'in bedenini bir televizyona benzetiyorum şu şekilde. Yani televizyonda bir ekranda bir resim, belki bir kişi görüyoruz, konuşan bir kişiyi. Aslında o kişi televizyonun içinde fiziksel olarak değil ama bir nevi bir şey, görüntüyü bize yayınlıyor.
0: Yansıtıyor.
1: Evet. Dolayısıyla Mesih'in bedeni aslında bir nevi bu televizyon gibi bizi babayı gösteriyor. Bizi Tanrı babayı göstermektedir. Dolayısıyla biz Mesih'i görüyorsak babanın kendisini görmekteyiz. Biz Mesih'in sözünü işitiyorsak Tanrı'nın kendi sözlerini işitmekteyiz. Biz Mesih'ten bir şey alıyorsak Tanrı'dan doğrudan almaktayız.
0: Yani bu çok önemli. Yani az önce bahsettiğim Yuhanna 14. bölümde, şimdi bakıyordum ayetlere. 14. bölüm 9. ayette Filipus da bu sohbeti yapıyor İsa. Filipus ona babayı bize göster diye söylediğinde diyor ki İsa Mesih, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Çok açık bir şekilde aslında beni gören o semavi babayla birdir. Bu da anlamak gerekiyor çünkü Tanrı evreni yaratan büyük bir güçtür. Musa peygamber de onu görmek istedi ama Tanrı onu açıkça söylüyor. Diyor ki beni görüp de hiç kimse hayatta kalamaz. Dolayısıyla hani bu büyük bir elektrik akımı gibi bir anlamda, hani anlayabilmek açısından. Dolayısıyla bir kablo tuttuğumuzda elektrik çarpmıyor bizi ama aslında elektrik onun içerisinden geçip gidiyor. İşte Mesih'in bu dünyadaki varlığı bir anlamda bu şekilde de tarif edilebilir. Böylece Mesih'in beden alışıyla beraber biz Tanrı'ya yaklaşabildik, onu tutabildik, ona dokunabildik, gözle görebildik.
1: Aynen öyle. Onun için Mesih önemli. Çünkü kendisi Tanrı'nın %100 görünümü. Yani biz Mesih'i gördüğümüzde Tanrı'yı görüyoruz ama aynı zamanda eğer ki o mirasçıysa bu ne demek oluyor? Yani bizim gereksin duyduğumuz her şey kimde bulunur? Sadece ve sadece Mesih'te bulunur. Başka kaynaklara ihtiyaç yok ve bundan dolayı aslında Paulus burada bir vurgu yapıyor.
0: Bu da önemli çünkü kültürümüzde İsa Mesih sadece bir peygamber olarak anılmaktadır. Çeşitli dinler onu bu şekilde deklare etmektedir. Fakat kutsal yazıların içerisinde İsa Mesih ile ilgili okuduğumuz bütün ayetler onun Tanrı'yla aynı öze sahip olduğu üzerinde nettir, çok açık ayetlerdir. Şimdi burada da bunun bir örneğini ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla Mesih'in kimliğini bilmek aslında Kolose Kilisesi'nde yaşanan veya da bugün günümüzde yaşanan her türlü baskı, sapkın öğreti veya yanlış düşünceleri de ortadan kalkması için de çok derin bir anlam ifade etmektedir.
1: O zaman neyden bahsettik? Kendisi Tanrı'nın mükemmel görünümü, kendisi ilk doğandır, yani bütün tanrısal haklara sahip olan kişidir. Ama aynı zamanda diyor ki Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki gökteki her şey onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yani aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştıran ara bulucudur kendisi. Çünkü bizim günahlarımız ceza gerektiriyor.
0: Evet, ve kefaret Mesih İsa'nın
1: kanı. Ve Mesih İsa'nın kanı sayesinde, bu kefaret kurbanı sayesinde Mesih İsa bizi Tanrı'yla barıştıran aracı oluyor. Ve dahası olay burada bitmiyor çünkü kendisi aracılık yaptı ama şimdi nasıl ki kendisi dünya yarattıysa kelamıyla, şimdi yeni bir şey yaratıyor. O da nedir? Kilisedir. Ve kilise nedir aslında? Mesih İsa'yı kabul etmiş bireylerin topluluğudur. Mesih'in baş olduğu yeni İsa Mesih'e iman eden, onun için yaşayan insanların toplamı, cemaatidir kilise aslında.
0: Evet, zaten bir önceki programlar takip edenler bilecek, Efes Kilisesi'nde de benzer bir benzetmeyle Pavlus seslenmişti. Dolayısıyla Kolose Kilisesi'nde de kilise Mesih'in bedeni, onun baş olarak da resmedilmektedir burada. İstersen ikinci parçaya geçelim yavaş yavaş çünkü
1: tabii ki.
0: Zamanı aşıyoruz sürekli.
1: O zaman ikinci bölüme geldiğimizde bu Mesih'in dünyevi felsefeler üzerinde üstünlüğünü görmekteyiz. Madem ki İsa Mesih'in geliş nedeni neydi? Bizi günahımızdan kurtarmak, bizi kölelikten kurtarmak. Çünkü bunun farkında olmayız. Biz köle olarak yaşıyoruz bu dünyada. Ya zevklerimize köleyiz, ya da şeriatçılığa köleyiz, ya da huylarımıza köleyiz, ya da Pavlus'un yasadığı dönemde putlara köle olan çoktu. Tabii o dönemi yargılamak kolay. Biz putlara tapmıyoruz diyebiliriz ama aslında kutsal kitap bize çok açık söylüyor ki başka putlar da olabilir. Yani evet, putları sadece heykel olarak düşünmeyelim. Para da bir put olabilir. Yani birisiyle yaşadığımız bir aşk da bir put olabilir. Evet. Eğer ki Tanrı'nın yerini alıyorsa
0: hayatımızda. Evet, Tanrı'dan daha değerli tuttuğumuz her şeyi aslında bir şekilde putlaştırıyoruz. Tanrı'dan daha fazla önemsediğimiz şeyi putlaştırıyoruz. Ve Pavlus da Koloselileri bu konularda dikkatli olmaya davet ediyor ikinci bölümde.
1: Evet, onun için... İkinci bölümde özellikle Pavlus imanların bazı konularda taviz vermemesini vurguluyor. Yani Mesih'le birlikte öldüysek diyor, dünyanın temel ilkelerinden kurtulduk. O zaman niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz diyor. Yani bu Tanrı'nın kuralları değil. Bu tamamen insan geleneklerinin ürettiği kurallar. Hatta bir yerde diyor ki hiç kimse sizi yediğiniz içtiğiniz şeylerden ötürü sizi yargılamasın. Çünkü bu Tanrı'nın isteği değil aslında. Veya bedence bazı kardeşler kendilerine eziyet yapıyordu. Çünkü bir şekilde bu eziyetleri çekerek bir bilgelik görüntüsü veriyorlardı. Ama diyor ki bütün bunlar, bütün bu kurallar aslında benliğin tutkularını yüceltmesine neden oluyor. Sizin tümüyle kendinizi yalnızca ve yalnızca Mesih'e teslim etmeniz lazım. Ne şeriat geleneklerine, ne de putperest adetlere vesaire vesaire. Çünkü bu kaynaklardan beslenirseniz o zaman mahvolacaksınız. Bize evet, tek yaşam getirebilecek kaynak İsa Mesih'in ruhudur.
0: Doğrudur ve bunu çok net bir şekilde 2. bölüm 8. ayette ifade etmektedir Pavlus. Diyor ki dikkatli olun, Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeye, boş ve aldatıcı sözlere kimse sizi tutsak etmesin. Yani eğer bir şeye tutsak olmak istiyorsak bu Tanrı'nın kendisi olmalıdır. Tanrı'ya tutsak olalım. Yani o konuda teşvik ediyor aslında.
1: Ama bu konuda imanlar olarak da dikkat etmeliyiz. Çünkü ben şahit oldum sosyal medyada mesela imanlılar tartışıyor. Kimisi diyor ki Rabbin sofrasını yaparsak işte mayasız ekmek kullanmamız lazım. Kimisi diyor ki yok, mayasız da olur. Kimisi diyor ki siz şarapla yapmıyorsunuz, sadece üzüm suyuyla yapıyorsunuz. O zaman Rabbin sofrası geçerli değildir. Vesaire vesaire gibi takıntılar ediniyoruz ve müjdenin ana mesajından aslında bu sefer uzaklaşmış oluyoruz. Kardeşlerimizi bu konuda yargılarken. Yani kutsal kitapta tabii bu konuya baktığımızda ekmekten bahsediliyor. Ondan sonra şeyin ürünü,
0: asmanın ürününden
1: bahsediyor. Şarap mıydı değil miydi? Belki şaraptı ama tabii o dönemki şarap bu dönemki şaraptan farklı falan. Yani birçok açıklama getirilebilir de bir şeyi unutuyoruz. Rab bizi tutsaklıktan özgür kılmaya geldi. Tekrar bu geleneklerin altında kendimizi belirli kurallara, yediğimiz içtiğimize göre tutsak kılmayalım. Zaten İsa Mesih diyor, kimse ne yediğiniz ve içtiğiniz, Pavlus'un kendisi diyor, yediğiniz içtiğiniz konusunda kimse sizi yargılamasın. Çünkü böyle yapıyorsak o zaman Ferisilerin hatasına düşmüş
0: oluyoruz. Aslında benliğin bizim üzerimizdeki bir etkisi diyebilirim. Çünkü biz yaptık, biz başardık, biz oluşturduk demeye bayılıyoruz. Aslında Tanrı'nın yapmaya çalıştığı şey bunun tam aksidir. Kendimizi inkar ederek, dünyayı inkar ederek bir şekilde Mesih'i giyinmemiz üzerinde bizi yönlendiriyor.
1: O zaman bu imanlar olarak da bu konuda dikkat etmeliyiz. Yani sırf bazı insanlar bizim gibi gelenekleri sürdürmediği için onlar kötü imanlıdır, tükaka filan demek. O da yanlış. Yani Mesih'in
0: evet, gelenekleri sürdürdüğü için de aynı şey geçerlidir. Yani evet, sırf bu gelenekleri sürdürüyor diye o yanlış yapıyor, ben doğruyum değil. Tek doğru Mesih'in kendisidir ve onun baktığı şey bizim yüreklerimizdir. Şimdi, bu fiziksel hareketlerden çok.
1: Anahtar nerede? Üçüncü bölüme geldiğimizde aslında Pavlus'un önemli mesajlarından bir tanesine geliyoruz. Diyor ki Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin.
0: Asıl mesaj.
1: Evet. Asıl mesaj. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. O zaman ne diyor? Burada eski kimliğinizi değil yeni kimliğimizi giyinerek yaşamamız lazım. Şimdi bu giyinme konusu da ilginç. Çünkü ne dedi? Kolose kenti yün üretimiyle tanınan bir kenti. Büyük ihtimalle burada güzel giysiler filan üretiliyordu. Dolayısıyla bu benzetme pek uzak değil dinleyicilere.
0: Evet.
1: Şimdi eski kişimiz yani Mesih'ten önceki ben neyle yaşıyordu? Küfürle, iftirayla, çeşitli ahlaksızlıklarla, insanları kötülemeyle,

0: aile hayatı olsun veya iş ilişkilerindeki ilişkiler olsun vesaire.
1: Hem de aynı zamanda bu ikinci bölümde, üçüncü bölümün ikinci bölümünde Paulus yine de günümüzde de çok etkin olan bir başka konuya da değiniyor. Hangi etnik kökenden, hangi ırktan, hangi soydan geldiğimizle ilgili değildir Mesih'le ilgili durumlar. İşte bütün bu yenilikler, işte Grek ya da Yahudi, sünnetli ya da sünnetsiz, barbar, İskit, köle, özgür ayrımı yoktur diyor. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Dolayısıyla aslında çok derin bir mesaj da vermektedir. Yani hangi kökten ya da hangi geçmişten geldiğimizde değil, geleceğimizin Mesih'le beraber nasıl şekilleneceğiyle daha çok ilgilenmeliyiz.
0: Bir imanlı olarak asla ve asla dünyevi kimliğimizin, tanrısal kimliğinin önüne geçmesine izin vermemeliyiz.
1: Bu çok çünkü önemli bir nokta.
0: Bu evet. Hatalara düştüğümüzde ne oluyor? Ayrımcılıklar oluyor, ırkçılıklar oluyor. Veya kilisede bazen maalesef gördüğüm milliyetçilikler oluyor. Şimdi iki şeyi ayırt etmek lazım. Tabii ki vatansever olmalıyız. Tabii ki ülkemizi sevmeliyiz. Tabii ki halkımızı sevmeliyiz. Ama benim ülkem, benim halkım diğerlerini döver, diğerlerinden daha üstün gibi tutumlara giriyorsak o zaman aslında müjdeye karşı bir tutum sergilemiş oluyoruz.
1: Hala bu dünyanın değerleri ardından koştuğumuzu gösteren bir tutumdur. Çünkü Petrus'un söylediği çok güzel bir laf var 1. Petrus'ta diyor ki bu dünyada yabancı ve konuğuz. Dolayısıyla aslında geçici bir dünyada yaşadığımızı hatırlamalıyız. Ve Tanrı'nın gözünde her şeyden önemlisi Mesih'e ait olmak demek Mesih'in gözleriyle insanlara bakmak demektir. Ki Mesih ise insanlara baktığında bu şu ırktandır, bu ırktandır, şu milliyettendir, bu milliyettendir diye bakmıyor bize. Nasıl bakıyor? Bize baktığında aslında bizim kalbimize, bizim yüreğimize ve bizim kim olduğumuzla ilgilenerek bize bakıyor. Dolayısıyla bu alışkanlık kilisede oluşmalıdır. Paulus net bir ifadeyle bunu da kırıyor. Bu milliyetçi yaklaşımlar, yani milliyetçi yaklaşımlar derken senin söylediğin gibi hani kendi ülkemizi sevmemek adına değil ama benim ırkım senin ırkından üstündür, benim milletim senin milletinden üstündür tartışmaları yerine ne diyor? Birbirinize hoşgörülü davranın, işte birinizin diğerinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Dolayısıyla bu öğütlerle aslında Mesih'in bedeninin tam bir birlik içerisinde başın yönetiminde hareket etmesi gerektiği konusunda da yönlendirmeleri de var Paulus'un.
0: Evet, şimdi bir imanlının pratik hayatta yönünü belirtmesi gereken karakter özellikleri var. Bunlardan en önemlileri bir tanesi alçak gönüllülük, diğeri fedakarlık. Onun için 3. bölümde özellikle aile ilişkilerine vurguda bulunuyor. Mesela diyor ki, ey kadınlar Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ama olay orada bitmiyor. Diyor ki, ey kocalar kadınlarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Ey çocuklar her konuda anne babanızı sözünü dinleyin. Çünkü Rabbi hoşnut eder. Ama orada da bitmiyor. Diyor ki, ey babalar çocuklarınızı incitmeyin. Yoksa cesaretleri kırılır. Yani 7'den 70'e erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, yetişkin olsun hepimize düşen bir görevdir bu. Bu sevgi örnekleri olmak, fedakarlıkta bulunmak, her açıdan Mesih'i temsil ederek örnek yaşantı sürdürmek.
1: Ve Kolose Kilisesi'ni bunun için teşvik ediyor, bunun için pekiştirmeye çalışıyor Paulus. Her ne kadar bu kilisenin kurucusu olmasa da kardeşler için ortak temennisi, aslında bütün Hristiyan inancına mensup insanlar için ortak temennisini de burada görüyoruz. Ve nasıl bitiriyor Paulus? Yavaş yavaş oraya geçelim çünkü ayrılan sürenin sonuna geldik biz ayrılan sürenin ama bütün bunların içerisinde yani bu Kolose'deki halkın yaşayışı, işte çeşitli kültürel akımların, felsefi akımların, çeşitli düşünce akımlarının, çeşitli inanç sistemlerinden çıkıp gelen insanların bir araya gelip hepsinin kendi düşüncesini ortaya koyduğu bir ortamın içerisinde Paulus'un kiliseyi davet ettiği şey bilgece davranmak ve fırsatı değerlendirmek. Yani bütün bu gelenekler, bütün bu akımlar, bütün bu düşünce akımları içerisinde onlara kapılıp gitmek yerine Mesih'e sımsıkı tutunarak bunu bir fırsat saymak ve bu bütün bu gelenekleri, bütün bu felsefi durumları Mesih'in müjdesini bir fırsat olarak değerlendirmek, Mesih'in müjdesini iletmek için bir fırsat olarak değerlendirmek konusunda da kiliseyi teşvik ettiğini görüyoruz. Ama bunu yaparken bir kavgayla değil, o da önemli. Bazen kendi düşüncelerimizde haklı olduğumuzu düşündüğümüzde karşıdakini eziyoruz ama ne diyor 4. bölüm 6. ayette sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkes herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini

0: bileceksiniz diyor.
1: Şimdi burada çok önemli bir şey var. Çünkü İsa Mesih insanlara yaklaştığında onları kötüleyerek yaklaşmadı. Her zaman lütufla yaklaştı. Bunu bir ilke olarak hayatımıza edinmeliyiz. Yani bazen yine sosyal medyadan görüyorum, beni üzüyor. Bazı imanlı kardeşler var. Yani belki Müslüman bir özgeçmişten geliyorlar. İslam'ı terk etmişler. Mesih'e sarılmışlar. Hamdolsun. Ama sonra gidiyorlar sosyal medyada İslam'ı karalayan, Kur'an'ı karalayan filan falan. Yani o bir ince çizgi var. O ince çizgiyi geçmemek lazım. Gerçekler gerçektir. Yanlışlar varsa bunlar dile getirilmelidir ama her zaman bir saygı üslubu içerisinde o çizgiyi, o saygı çizgisini geçmeden, hani insanları kötülemeden, insanlara hedef göstermeden bunu yapmak lazım.
0: Bu çok önemli.
1: Bazen maalesef bazı kardeşler
0: kantarın topuzunu kaçırıyoruz.
1: Evet, kaçırıyorlar. Yani amacımız insanları Mesih'i sevdirmek. Dolayısıyla bütün davranışlarımız, sözlerimiz, tutumlarımız
0: evet,
1: insanlara Mesih'i sevdirecek şekilde olsun.
0: Pavlus'un ifadesiyle sözlerimiz tuzla terbiye edilmiş olsun ve lütufla herkese yaklaşalım diyelim. Peki ve selamlamayla bitiyor mektup aslında. Biz de selamlamayla bu bölümü tamamlayalım. Koloseliler bölümü üzerinde konuştuk. Umarım ki her biriniz için, dinleyen herkes için bir bereket kaynağı olmuştur. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: gözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı programına hoş geldiniz. Ben Aydın, canlı yayında sizlerle birlikteyiz.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Semra. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yine birlikte düşüneceğimiz, konuşacağımız ve sizlerin yorumlarıyla aslında şekillenecek bir programla karşı karşınızdayız.
0: Evet, bugün güven konusunu konuşacağız. Yani insan neden güvenmek istiyor ya da neden aslında insana güvenince hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz? Bu konuyu ele alacağız. Fakat programımızın başında sizlere küçük ve hızlı bir soru da vermek istiyoruz.
1: Evet, hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı yazmanızı istiyoruz sizlerden. Sorumuz şöyle aslında, bir insana güvenmeniz için ne gerekiyor?
0: Evet, bir insana güvenmeniz için ne gerekiyor? Yani mesela dürüst olması mı gerekiyor? İşte sözünün yaptıklarıyla uyumlu olması mı gerekiyor? Sözünün arkasında durması mı gerekiyor? Ya da geçmişte yaptıkları mı sizin için önemli? O insanın geçmişte ne yaptığına mı bakmak isterseniz güvenmeniz için? Yoksa size güven veren bir hali, bir duruşu mu olması lazım? Ya da başka ne olabilir? Yani bir insana güvenmeniz için ne gerekiyor? Bize yazarsanız çok mutlu oluruz.
1: Evet, belki de ben kolay kolay kimseye güvenmem diyor da olabilirsiniz. Tabii ki bu da bir cevap ama yorumlara lütfen yazın, cevaplarınızı okumaya başlayacağız birazdan.
0: Evet, bir de her zamanki sorumuzu da soralım size. Şu anda bizi nereden dinliyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz? Onu da belirtebilirseniz gerçekten sohbetimize dahil olmuş olursunuz.
1: Evet, bulunduğunuz şehri ya da ülkeyi yazabilirsiniz bizlere. İstanbul'dan mı yazıyorsunuz, Türkiye'nin başka bir şehrinden mi ya da dünyanın başka bir yerinden mi bize katılıyorsunuz, merak ediyoruz.
0: Evet, YouTube'dan yazabilirsiniz youtube.com/radyomaranata, Instagram'dan yazabilirsiniz instagram.com/radyomaranata. Lütfen bizlere mesaj bırakmayı unutmayın. İsimlerinizi, yorumlarınızı, bulunduğunuz şehri, ülkeyi canlı yayında okumaya çalışacağız aslında. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Her zaman sizin aslında yorumlarınızla beraber bu program şekillenmeye devam ediyor.
1: Evet, biz de heyecanla sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım bugün kimler bizimle?
0: Evet, bugün Neslihan Hanım'ın yorumunu gördüm. İyi yayınlar demiş YouTube'dan. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Soruyoruz aslında sizlere, bir insana güvenmeniz için ne gerekir diye soruyoruz. Aklınıza gelen ilk şey neyse onu yazabilirsiniz. Yani işte dürüst olması gerekiyor, sözlerinin tutarlı olması gerekiyor diyebilirsiniz. Ya da geçmişte yaptıkları benim için önemli, geçmişte yaptıklarına bakmam gerekiyor. Onu bir tanımam gerekiyor önce geçmişini diye düşünebilirsiniz. Ya da belki dıştan böyle bir güven veren bir hali, bir duruşu olabilir diye söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinde.
1: Evet, bizlere Instagram'dan Çağdaş Bey de yazmış. Söyledikleri ve eylemlerinin tutarlı olması demiş. Hmm. Ben İzmir'den yazıyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet,
0: İzmir'e
1: Çağdaş
0: buradan
1: Bey'e
0: selam olsun. Nereden dinliyorsunuz? Lütfen bizleri yazın. Sizleri görmek, sizlere selamlamak her zaman bizim için çok kıymetli oluyor. Tuzla Kilisesi de şimdi iyi yayınlar diye yazdı YouTube'dan. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız.
1: Evet, şimdi bir ilahiye gidelim. Bu arada da toplanmış olalım. İlahiden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Evet.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı programında canlı yayında karşınızdayız. Bugün güven konusunu konuşuyoruz. Yani insan neden güvenmek ister? Bu konuyu konuşuyoruz ve programımızın başında size bir soru sormuştuk. Bir insana güvenmeniz için ne gerekir diye size sormuştuk. Bize YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata adresinden ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Sanırım bununla ilgili yorumlar geldi. Onlara da bakmak isteriz. Rıfkı'nın bir yorumu var, onu görüyorum. Geçmişi önemli benim için diye söylemiş Rıfkı. Hı hı. O kişinin geçmişi benim için önemli. Yani ona güvenmem için geçmişine belki bakmam gerekiyor. Geçmişinin düzgün olması gerekiyor. Herhalde onu tanımam gerekiyor anlamında söyledi. Onun dışında Esra yazmış, iyi yayınlar diye. Hoş geldin, iyi ki buradasın.
1: Evet, deniz yolcusu yazmış bizlere. Hı. Selam demiş. Güvenmem için birine söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olması gerekli benim için demiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Bizlere yazmaya devam edebilirsiniz. Lütfen sizin için durum nedir? Birine güvenmek için ne gerekli sizler için yorumlara yazarsanız okumak isteriz. Düşüncelerinizi merak ediyoruz.
0: Evet, aslında şu anda YouTube'da bir anketimiz de mevcut. Bir sonraki ilahimiz ne olsun diye size soruyoruz. Ohaç senin tahtında ilahisi var. Umudum Rab'de ilahisi var. Yahve Yire sağlayanım ilahisi var. Ve korkmam ilahisi var. Bu ilahilerden hangisi sizin için uygunsa bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Oradan işaretlerseniz çok mutlu oluruz anketimizi de. Şemsettin Bey demiş ki tutarlılık, açık iletişim, sadakat ve sorumluluk demiş. Yani bir insana güvenmem için bunlar gerekli diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz yorumunuz için Şemsettin Bey. Lütfen bize yazmaya devam edin. Bir insana güvenmeniz için ne gerekir? Bugünkü yayınımızın sorusu, başlığı bu olacak. Dediğim gibi ilahi içinde, bir sonraki ilahimiz içinde anketimiz mevcut. Oradan YouTube'dan onu işaretleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Evet, kime güvenebiliriz diye bugün soracağız. İnsan neden güvenmek ister diye soracağız. Ama önce daha temel bir soruyla da başlamak isteyelim aslında. İnsan gerçekten neden güvenmek istiyor? Yani insan neden bir güven arayışında? Buna birlikte bakmak istiyoruz programımızın içerisinde.
1: Evet, aslında insan güvenmeden yaşayamaz. Yani bazen artık kimseye güvenmiyorum diyoruz ama günlük hayatımızın neredeyse tamamı güven üzerine de kurulu. Güven yalnızca sana inanıyorum demek de değil. Yani insanın gelecekte de dürüst ve tutarlı davranacağını beklemekle ilgili bir durum.
0: Evet, aslında baktığımız zaman şöyle diyebiliriz herhalde Semra. Yani güven, bildiğimiz geçmişle bilmediğimiz gelecek arasında sanki bir köprü kuruyor gibi. Yani evet, bildiğimiz geçmişle bilmediğimiz gelecek arasında kurduğumuz bir köprü gibi diyebiliriz güvene. Mesela bugün gündelik hayatımızda aslında güveni çok sık yaşıyoruz aslında. Güvenmek zorundayız bir bakıma baktığımızda. Mesela bir araca bindiğimizde, işte toplu taşımaya bindiğimizde ya da taksiye bindiğimizde şoföre güveniyoruz sonuçta, değil mi? Ya da doktora gittiğimizde doktora güveniyoruz, doktorun bilgisine güveniyoruz. Ameliyata belki giriyoruz, oradaki cerraha güveniyoruz. İşte paramızı belki bankaya bırakıyoruz, bankaya yatırıyoruz. O zaman o bankaya, o bankanın sistemine güveniyoruz bir şekilde. Çok normal, yani insan güvenmeye aslında ihtiyacı var. Eğer güven olmasaydı zaten yaşam da ilerleyemezdi baktığımız zaman. Yani biz bunların hepsini kendimiz kontrol edemeyiz zaten. Muhakkak bir noktada güvenmeye ihtiyacımız var. O zaman güven bir şekilde insanın ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani her şeyi kontrol etme gibi bir durumumuz yok. Çünkü zaten insanın bilgisi de gücü de sınırlı. Yani her ilacı laboratuvarda test edemeyiz ya da işte her haberi olay yerinden doğrulayamayız ya da geçtiğimiz her köprünün sağlam mı değil mi diye kendimiz ölçemeyiz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu nedenle güvenmek zayıflık da aslında olmuyor. İnsan olduğumuz için güvenmeye ihtiyaç duyuyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani güven çok önemli ve bize huzur da veriyor bir bakıma baktığımızda. Çünkü sürekli şüphe içinde yaşamak çok yorucu olurdu gerçekten. Yani dinleyicilerimiz de takdir ederler diye düşünüyorum. Yani her sözün altında mesela başka bir anlam ararsak, işte sürekli bir şüphe içerisinde olursak ilişki kuramayız o zaman. Yani evet, ilişki, insan ilişkileri içerisinde olamayız. Yaşamın içerisinde de aslında bu çok yorucu bir yere bizi götürür. Ya da mesela dostluk ilişkileri kuramayız. İşte aile kuramayız. Evlilik ilişkisi mümkün olmaz. Toplum hayatı aslında yine bundan etkilenir. Hı-hı. Çünkü toplumun içerisinde de yaşadığımız zaman aslında bu birbirimize güvenmeyi de gerektiriyor. O zaman toplum hayatı da güven olmadan sürdürülemiyor.
1: Evet, özellikle sanırım zor zamanlarımızda buna daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Güvenebileceğimiz bir yüz arıyoruz. Hı hı. İşte birisi ortaya çıkıp insanlara yardım ettiğinde ya da en azından birisi doğru olanı yapıyor düşüncesi bile bize umut verebiliyor bu noktada. Fakat tam da burada güvenme ihtiyacımız bizi yanıltabilir. Önemli bir nokta var.
0: Evet, yani bu noktada güvenme ihtiyacımız bizi yanıltabiliyor bazen kesinlikle. Yani mesela bir insanı uzun süre işte iyi işler yaparken gördüğümüzde beynimizde o kişiyi kodluyoruz bu şekilde, bu kişi böyledir diye. Ve onun hayatının her alanında güvenilir olduğunu düşünmeye başlayabiliyoruz. İşte mesela diyoruz ki ya bu kadar insana yardım eden biri kesinlikle yanlış yapamaz diye söylüyoruz. Sanki kusursuzmuş, yani hayatının her alanında mükemmelmiş gibi düşünebiliyoruz. Oysa önemli bir ayrım ortaya çıkıyor. Yani güvenmek başka, bir insanı yanılmaz ilan etmek ya da kahraman ilan etmek o başka bir durum.
1: Evet, aslında haberleri takip ediyorsanız sizler de fark etmişsinizdir. Son günlerde Haluk Levent ve Ahbap hakkında gündeme gelen iddialar da aslında bunu yeniden bize düşündürdü. Haluk Levent yıllardır yaptığı yardım çalışmalarıyla aslında toplumun büyük bir kesiminin güven duyduğu isimlerden biri oldu. Hatta anketler yapıldı, birinci sıralarda yer aldı çoğu defa. Şimdi ise kendisi ve yürütülen çalışmalar hakkında da ciddi iddialar konuşuluyor.
0: Evet, yani haberleri takip ediyor musunuz? Onu da sormuş olalım dinleyicilerimize. Yani Haluk Levent'le ilgili haberleri takip ettiniz mi? Dinlediniz mi? İzlediniz mi? Onu da sormuş olalım sizlere. Elbette burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yani ortada tabii ki iddialar var ve devam eden bir hukuk süreci var. O yüzden biz bir yargıda bulunmuyoruz. Bir ithamda da bulunmuyoruz. Bu kararı verecek olan zaten yargının kendisidir. Ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan da biz kimseyi suçlu ya da suçsuz zaten ilan edemeyiz. Evet. Fakat aslında bu olay üzerinden kendi güvenme biçimimizi biz sorguluyoruz. Onun altını çizmiş olalım. Yani bir insan hakkında yıllarca iyi şeyler görmüş olmamız onun yanlış yapma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırıyor mu diye soruyoruz aslında.
1: Evet, bir de aslında güvendiğimiz kişi hakkında olumsuz bir şey duyduğumuzda yalnızca onu değil aslında kendi kararımızı da sorgulamak zorunda kalıyoruz. Ben bu insana güvenmiştim, acaba yanılmış olabilir miyim? Keşke güvenmeseydim ya da yanlış mı yaptım, birçok soru soruyoruz kendimize. Bunu kabul etmek kolay olmadığı için bazen gerçeği araştırmak yerine daha önce verdiğimiz kararı da savunuyor durumunda oluyoruz.
0: Evet, bazen yani kendi verdiğimiz kararları da savunur bir hale gelebiliyoruz tabii ki ve 2-3 ortaya çıkıyor orada. Yani bir tarafa baktığımız zaman bir tarafta kör bir güven olabiliyor. İşte ben ona güveniyorum, o kesinlikle böyle bir şey yapamaz diye düşünüyoruz. Diğer tarafta da mutlak bir güvensizlik olabiliyor. Yani gördünüz mü zaten, bak işte hiç kimseye güvenilmez, hiçbir insana güvenilmez gibi bir tepkiyle ortaya çıkabiliyoruz. Fakat ikisi de sağlıklı değil. Yani her şeye inanmak insanı yanıltabilir elbette. Ama hiç kimseye güvenmemek de insanı yalnızlaştırır ve dediğim gibi programın başında söylediğimiz gibi muhakkak günün sonunda güvenmeye ihtiyacımız var. Yani şoföre nasıl güveniyorsak, doktora nasıl güveniyorsak muhakkak güvene ihtiyacımız oluyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani mutlaka güven duymalıyız. Buna ihtiyacımız var ama sağlıklı güven olması önemli. Yani gözlerimizi kapatan değil, aslında gözlerimizi açık tutarak ilişki kuran bir güven olmalı. Yani birini sevebiliriz ama yine de sorabiliriz. Bir iddiayı dinleyebiliriz ama hemen hüküm vermeyebiliriz ya da şeffaflık veya hesap verilebilirlik istemek de aslında düşmanlık olmuyor.
0: Evet, yani ayrıca bir insanın bir alanda güvenilir olması yani her konuda yanılmaz olduğu anlamına da gelmiyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani işte bir sanatçı yardım çalışmalarında başarılı olabilir ama bu bütün kararlarının doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bunu göstermiyor. İşte bir doktorun mesela tıbbi bilgisine güveniyoruz ama o doktora işte mutfak yani yemek yaparken güvenmek zorunda değiliz ya da hayatımızın her alanında onun sözünü izlemek zorunda değiliz. Yani tıbbi anlamda evet ona güvenebiliriz belki ama diğer her alanda işte finans yatırımı mesela almam, yani bu konuda bir eğitimi yoksa ya da uzmanlığı yoksa o kişinin yani doktor diye her yerde başarılı, her yerde güvenilir anlamına gelmiyor bu. Güven sınırsız değil, aslında ölçülü olması gerekiyor insanlara karşı olan güvenimize baktığımızda.
1: Evet, ve biz çoğu zaman işte ön planda olunca insan ya da hayatımızdaki insanlar da iyiyse ya da iyi şeyler yapıyorsa güvenebiliyoruz sıklıkla, ama iyi insanlar da yanılabilir. İyi niyetli biri de yanlış bilgiye inanabilir ya da bizi seven biri korkusu veya çıkarı nedeniyle verdiği sözü tutamayabilir. Biz de başkalarının güvenini sarsabiliriz tabii ki. Şimdi hep başka karşı tarafı konuşuyoruz ama bizler için de durum böyle. Yani bu yüzden yalnızca kime güvenebilirim değil de ben ne kadar güvenilir bir insanım diye de sormalıyız.
0: Kesinlikle öyle. Ve burada belki dinleyicilerimize hani şöyle bölümün başındaki soruya dönersek ona bir cevap vermiş olduk. Yani insan neden güvenmek isterdi? İnsan güvenmek istiyor çünkü tek başına ve sürekli şüphe içinde yaşayamaz. Ve yani huzuru aslında bulabilmesi için, sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için güvenmesi gerekiyor. Ama bu güvenini doğru yere ve doğru ölçüde bağlaması gerekiyor. Yani o yüzden bugün şunu da düşünebiliyoruz, yani bunlar üzerinde düşündüğümüzde bu soru ya da bu kavramlar bizi şuraya götürüyor. Yani insanlara evet güvenmeye ihtiyacımız var kesinlikle, ama bakıyoruz ki hiçbir insan da kusursuz değil. Yani bugün takip ettiğimiz haberlerden de gördüğümüz üzere ya da değişmez değil, ya da bir insanın iyi bir şey yapıyor olması hayatının her alanında güvenilir olduğu anlamına da gelmiyor. O zaman bir insan kusursuz ve değişmez değilse, o zaman biz güvenimizi nereye bağlayacağız? Yani nereye güvenimizi bağlarsak sarsılmaz bu güven. Evet. Bugün Kutsal Kitap'tan aslında ilerleyen dakikalarda nasıl bir cevap olduğuna birlikte bakacağız.
1: Evet, birazdan aslında Kutsal Kitap bakış açısıyla da bunu ele alacağız ama öncesinde size soralım da istiyoruz. Bir insana güvenmeniz için ne gerekiyor? Güvendiğiniz biri hakkında ciddi bir iddia duyduğunuzda nasıl davranırsınız? Ne yaparsınız? Onu da merak ediyoruz. Yorumlara yazarsanız çok seviniriz.
0: Evet, soruyoruz size, bir insana güvenmeniz için ne gerekir? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Güvendiğiniz biri hakkında ciddi bir iddia duyduğunuzda nasıl davranırsınız? Şimdi yorumlarınız var. Onlara bakmak istiyoruz YouTube'da. Hemen bakmış olalım.
1: Sanırım Mesih'in kulun en son yazmıştı. Selam. Vicdanlı olmalı, şeffaflık olmalı ilişkide, samimiyette önemli demiş.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, Ametto iyi yayınlar demiş. Kayseri'den selamlar demiş. Bizler de selam gönderiyoruz
0: Kayseri'ye. Kayseri'ye de buradan selam olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mesih'in kulu, sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama. Özdeyişler 3.29'da ayet paylaşmış bizler için. Ve Kayseri'den bizlere selamını da söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız ayet için de. Şemsettin Bey, takip etmemek mümkün değil ki demiş. Haberleri takip ediyorsanız diye sormuştuk. Etmemek mümkün değil ki, yeni bir gündem koyacaklar önümüze, konuşalım diye. O güne kadar bunu konuşacağız demiş.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Mesih'in kulu başka bir ayet de paylaşmış. Demiş ki, Rabbe güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerden paylaşmış kendisi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bugünkü sorumuz şu, bir insana güvenmeniz için ne gerekiyor? Onu bize yazarsanız çok mutlu oluruz. Aynı şekilde anketimiz de mevcut. YouTube'da bir sonraki ilahi için, aslında bir sonraki ilahi aramız için size sormuştuk. Orada bakalım en çok hangi ilahi oy almış. Yahve Yire Sağlayalım ilahisi en çok oy almış. Yahve Yire Sağlayalım ilahisini o zaman birlikte dinleyelim. Bu esnada sizler bize yazabilirsiniz, yazmaya devam edebilirsiniz. Soruyoruz size, bir insana güvenmeniz için ne gerekir? İlahinin ardından burada olacağız, sohbetimize devam edeceğiz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aşçı canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir ilahi dinledik birlikte. Ve sizi hatırlatmak da istiyorum. Biz aslında haftada bir gün buluşuyoruz sizlerle ve sizler için dua da etmek istiyoruz. Bu yüzden bir dua konunuz varsa eğer lütfen yorumlarda bize yazın. Sizler için dua edelim, Rabbin önünde duralım istiyoruz. Ve yorumlarınızı da bekliyoruz bu konuda. Dua ihtiyaçlarınız varsa lütfen bizlere yazın. Aynı zamanda aslında size de sormuştuk bir insana güvenmeniz için ne gerekir diye. Bunu da yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Bir anket de aslında şimdi yayınlandı. Cevap verirseniz birlikte aslında sonuçlara da bakmış oluruz birazdan.
1: Evet, anketimiz YouTube'da mevcut. YouTube'dan bize yazabilirsiniz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Bir de aslında ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazarsanız çok mutlu oluruz. İlerleyen dakikalarda tekrardan ilahi arasına gitmiş olacağız. Ve ilk yazan kişinin ilahi isteğine yer vermek istiyoruz. Onun da anonsunu yapmış olalım, ilk yazan kazanır anonsunu. Evet, programın başında aslında şunu sorduk. İnsanın güvenmeden yaşayamayacağını söyledik. Haluk Levent'le ilgili iddialar hatırlamış olduk. Onlardan bahsetmiş olduk. Ve dinleyicilerimiz bu iddiaları takip ettiklerini söylediler. Hatta Şemsettin Bey de dedik takip etmemek mümkün değil ki diye söyledi. Evet. Ve bugün aslında biz şunu sormak istiyoruz. Yani insanlar demek ki sınırlıysa, yanılabiliyorsa ve değişebiliyorsa güvenimizi nereye bağlayacağız? Çünkü mesela Haluk Levent'le ilgili şöyle bir çalışma yapılmıştı aslında, bir anket yapılmıştı ve en güvenilir ünlü seçilmişti yani anketlerde ve 6 kez sanırım seçilmişti insanların gözünde. En güvenilir ünlü sıralamasında birinci sırada 6 kez seçilmişti bu Ahbap'la ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı. O zaman hani günümüze baktığımız zaman aslında bu güvenin bir şekilde sarsabildiğini görüyoruz insanların gözünde. Peki insanların durumu böyleyse, yani biz yanılabiliyorsak, sınırlıysak, değişebiliyorsak, o zaman asıl güvenimizi nereye bağlayacağız? Ona bakmak istiyoruz kutsal kitap üzerinden. Elbette kutsal kitap hiç kimseye güvenmeyin demiyor. Bu çok sağlıklı bir bakış açısı olmazdı zaten. Yani güven olmadan çünkü aile oluşmaz, evlilikler oluşmaz, işte dostluklar oluşmaz ya da kilise ailesi de mesela, kilise topluluğu da oluşamaz. Sorun insanlara güvenmekle ilgili değil. Sorun aslında yalnızca Tanrı'ya ait olan o sınırsız güveni bir insana vermekle ilgili. Yani biz günümüzde yaptığımız şey bu aslında. Biz Tanrı'ya ait olan o sınırsız güveni insanlara yüklemeye çalışıyoruz.
0: Evet, aslında tabii ki sınırlı insan ve aynı zamanda günahın etkisi altında da. Romalılar 3:20 işte diyor ki, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani günah yalnızca büyük suçlarla değil, böyle adam öldürmek gibi ya da çalmak gibi, gururumuzda, bencilliğimizde, korkularımızda ve çıkarlarımızda da aslında ortaya çıkıyor. Yani iyi niyetli bir insan bile yanılabiliyor ya da verdiği sözü tutamayabiliyor veya kendisini korumak için gerçeği saklayabiliyor. Bunları da görüyoruz yaşamımızın içerisinde.
1: Kesinlikle öyle, yani insanın durumu böyle. Yani insan o atalarımızdan gelen günahla beraber yozlaşmış bir durumda, Tanrı'dan uzak bir durumda ve biz doğal olarak günah işliyoruz. Günah işleme potansiyeline sahibiz. Tanrı'nın yarattığı amaçtan sapmış durumdayız. Ve bugün hangi birimiz günah işlemedim diyebilir ki? Onu kendimize sormamız gerekiyor kesinlikle. Ve bu yalnızca başkaları için değil, kendimiz için de mümkün olan bir şey. Yani biz mesela insanların sınırlı olduğunu ve onlara sınırsız güvenimizi yerleştiremeyeceğimizi söylüyoruz ama bu sadece karşı tarafla ilgili değil, kendimiz için de mümkün. Yani düşünelim ki söylediğimiz gibi biz de yüreğimizin derinliklerinde aslında hangi durumdayız? Yani belki şunları kendimize sormamız gerekiyor. İşte söylediklerimle yaptıklarım gerçekten birbirini tutuyor mu diye sormamız gerekiyor. Ya da kimse görmediğinde de aynı insan mıyım? Aynı insan olmaya devam ediyor muyum? İşte yanlışımı kabul ediyor muyum? Yoksa suçu başkasına mı yüklüyorum? Yani güven sorunu yalnızca başkalarıyla ilgili bir sorun değil. Aslında hepimizin yürek sorunu. Ve kutsal yazılara baktığımız zaman kutsal yazılar diyor ki herkes günah işledi. Yani bir ayrım yok bu konuda. Herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. O zaman herkesin aslında demek ki böyle bir yürek durumu söz konusu. Hepimiz bu konuda sınırlıyız. Yani sınırsız güveni taşıyamayacak bir konumdayız aslında.
0: Evet, gerçekten öyle, hepimizin yürek sorunu. 1. Samuel 16:7'de de diyor ki, insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Yani biz insanların toplum önündeki davranışlarını görebiliyoruz ama yüreklerinin tamamını görebilmemiz mümkün değil. Birinin yardımsever, başarılı veya sevilen biri olması değerli tabii ki. Fakat bunlar onu yanılmaz hale de getirmiyor kesinlikle. Bir kişinin itibarı onun hakkındaki tüm gerçek olmuyor.
1: Doğru, kesinlikle öyle. Ve bu yüzden kutsal kitap aslında körü körüne inanmayı desteklemiyor. Yani güven konusunda, insan ilişkilerinde güven konusunda körü körü desteklemeyi, inanmayı desteklemiyor. 1. Selanikler 5:21'de diyor ki, her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun diye açıkça belirtiyor. Yani o zaman soru sormamız ilişkilerde düşmanlık anlamına gelmiyor. Fakat kanıt olmadan birisini mahkum etmek de doğru olmuyor elbette. Yani şüphecilik, biliyoruz ki herkes de kötü niyet arar, herkes de kötülük arar. Ama ayırt edicilik ise gerçeği arar. Aslında buna bakmamız gerekiyor burada. Bu önemli bir ayrım. Ve ilişkilerimizdeki temelde, merkeze belki bunu da koymamız gerekiyor.
0: Evet, aslında bir haber üzerinden konuşsak da bizler kendi yüreklerimize önce dönüp bakıp sınamamız gerekiyor. Ve hayatımızda aslında yanlış yapabileceğini kabul etmediğimiz biri var mı diye bakabiliriz. Ya da onun onayını kaybetmemek için doğru bildiğim şeylerden vazgeçiyor muyum diye bakmalıyız yüreklerimize. Bir insanı, önderi veya kurumu sorgulanamaz hale getirdiğimiz oluyor mu diye bakmalıyız. Yani bir insanın hatası bütün dünyamızı yıkıyorsa belki de ona taşıyamadığı kadar büyük bir güven bağlamışızdır. Bu anlama da geliyor olabilir. Bunun için yüreklerimizi aslında sınamalıyız. Hı
1: hı. Kesinlikle öyle. Ve mesela Mezmur 118:8'de bir yanıt veriyor bize. Diyor ki Mezmur 118:8'de, Rabbe sığınmak insana güvenmekten iyidir deniyor. Yani bu ayetlere baktığımız zaman işte kimseyi sevmeyin, kimseye güvenmeyin demiyor. Dediğimiz gibi güven olmadan insan varlığını sürdüremiyor da çünkü. Yani güven olmadan işte bugün insan ilişkileri olmaz, evlilikler olmaz, aileler kurulamaz ya da kilise ailesi de, kilise topluluğu bile bir araya gelemez. Bu ayetler bunu söylemiyor ama şunu söylüyor, insanı Tanrı'nın yerine koymayın. Yani sığınacağımız o liman, sığınacağımız o kaya Tanrı'nın kendisi. Çünkü insan sınırlı bir varlık ve günah nedeniyle yozlaşmış bir varlık olduğu için. Yani insanlar bizi sevebilir ama her zaman yanımızda olamazlar. Söz verebilirler ama güçleri yetmeyebilir. Yani kötü bir niyetli oldukları anlamına da gelmiyor bu. Yani sınırlılıklarından dolayı güçleri yetmeyebilir buna. O yüzden sınırlı bir insana sınırsız beklentiler bağlarsak o zaman hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor. Bugün işte toplumumuzda bu işte Haluk Levent'le ilgili

0: Ya da bir din görevlisi bize yol gösterebilir ama Tanrı'nın önünde aklayamaz. Onun için hayatımızın en önemli meselesi de bir insana değil, aslında bir kurtarıcıya ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle öyle ve kutsal kitap bu nedenle bizi İsa Mesih'e yöneltiyor. Elçiler İşleri 4:12'de diyor ki başka hiç kimsede kurtuluş yoktur diyor. Ve İsa yalnızca bize elbette iyi şeyler öğreten ahlaklı hani bir insan, sadece öyle bir figür gibi karşımıza çıkmıyor. O tamamıyla günahsız yaşamış, aslında bizim süremediğimiz yaşamı sürmüş, günahlarımız için çarmıhta ölmüş ve ölümden dirilmiş, direkt Mesih'tir aslında. Tanrı'nın bize vaat ettiği o kurtarıcının kendisidir ve bizim kendimiz için yapamayacağımızı o yerine getirmiştir. İnsanın ihtiyacı olan şey aslında güveneceği tek sığınak kutsal yazara göre Mesih'in kendisidir. Çünkü biz onda kimliğimizi buluyoruz. Biz onda gerçekliğimizi buluyoruz. Biz onda ruhsal kurtuluşu buluyoruz.
0: Evet, kurtuluşumuz için gerçekten Mesih'e güvenebiliriz. Ama Mesih'e güvenmek yalnızca onun varlığına inanmak da değil aynı zamanda. Kendi doğruluğumuza ve işlerimize güvenmekten vazgeçerek aslında kurtuluşumuzu ona emanet etmektir. Efesler 2:8-9'da da aslında kurtuluşun iman yoluyla, lütufla verilen Tanrı armağanı olduğunu söylüyor. İyilikleri kurtulmak için değil de aslında Mesih tarafından kurtarıldığımız için yapıyoruz. Biz insanların işte iyiliklerine bakıyoruz ama günah nedeniyle aslında o iyilikler de tam olarak günah nedeniyle yozlaşmış olduğu için bizim tam olarak Tanrı'nın istediği standartlarda değil. Ama gerçek iyiliği de aslında Mesih'e iman ettikten sonra onun doğruluğu içerisinde yaşarken öğreniyoruz.
1: Evet ve mesela şey sormuş Mesih'in kulu, demiş ki Şemsettin Bey'in de yorumu var, onu da okuyacağım birazdan. Mesih'in kulu, hani konu üzerine geldiği için okuyorum. O zaman insanlara güvenmeden de yaşamak mümkün mü demiş. Bunu söylemiyoruz aslında. Evet. Söylediğimiz şey şu: insan güvenmeye ihtiyaç duyuyor açıkça. Yani çünkü ne diyoruz işte, mesela taksiye biniyoruz, şoföre güveniyoruz dedi. Ya da doktora güvenmemiz gerekiyor, hasta oluyoruz. Muhakkak günün sonunda güvenmemiz gerekiyor. Çünkü sınırlı olduğumuz için bütün hayatın yükünü zaten tek başımıza yaşayamayız. Güven olmadan işte ilişkiler kuramayız, işte sevemeyiz, sevilemeyiz belki. Aile kuramayız, evlenemeyiz. Kesinlikle güvenmemiz gerekiyor. Yani yaratılışımızda da bu var. Aslında güven ilişkisi önemli. Yani güvenmeden yaşamak mümkün anlamında söylemiyoruz. Ama burada durum şu: nihai güvenimizi, sonsuz güvenimizi, sınırsız güvenimizi nereye bağlıyoruz? Çünkü biz bazen farkında olmadan aslında nihai güvenimizi insanlara bağlıyoruz. Ve aslında bir insan işte iyi bir özelliği varsa o insan yaşamın her alanında güvenilirmiş gibi düşünüyoruz. Ve o kişi bir hata yaptığında o zaman büyük bir hayal kırıklığına uğruyoruz ve aslında boş bir şeye belki umut bağlamış oluyoruz. Ama nihai güvenimizi Mesih'e bağladığımızda o zaman insanları da daha sağlıklı sevebiliriz. Çünkü onlara aslında bir yük yüklememiş oluyoruz. Onların sınırlarının, kapasitelerinin üzerinde bir yük yüklememiş oluyoruz. Kendimiz de aslında kendimizi sağlıklı bir beklenti içerisinde tutmuş oluyoruz. Ve Tanrı'nın yerine koymamış oluyoruz insanları. Yani kusursuzluk beklemiyoruz insanlardan. Çünkü ayetlerde ne diyordu Romalılar'da? Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve bu sayede aslında insan ilişkilerimiz de güven temelli ilerliyor. Yani onların hatalarını görmezden gelmiyoruz ama bağışlayabiliyoruz. Çünkü Mesih'i tanıdığımız için Mesih bizi bağışladı. Onu görüyoruz. Elbette gerektiğinde sınır koyabiliyoruz. Ama buradaki durum, nihai umudumuzu kime bağlıyoruz? Çünkü bütün umudumuz bir insanın kusursuz olmasına bağlıysa günün sonunda bu bizi hayal kırıklığına uğratacak. Kutsal Ezler diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. Biz de öyle. Yani aydın olarak ben de hani mükemmel değilim. Ben de kusursuzum. Ben de kusursuz değilim. Kusursuzum dedim yanlışlıkla. Kusursuz değilim. Ve o zaman demek ki yani aslında her birimiz tam anlamıyla bu sınırsız güveni taşıyabilecek kapasitede değiliz. Ama bu sınırsız güveni yalnızca Tanrı'nın kendisine layıktır. Yalnızca Tanrı'nın kendisine bağlayabiliriz. O bizi aslında yarı yolda bırakmaz. Onu hatırlatmış olalım.
0: Evet, aslında sen konuşurken Mesih'in kulu tekrar yazdı. Tabii ama bahsettiğim sadece doktor falan değil. Yani evlenmek için güvenmek lazım. İş yerinde
1: evet,
0: güvenmek
1: tam aynı
0: lazım.
1: Aynı örnekleri verdi.
0: İnsanlar yardım ederken güvenmek lazım. Aslında şöyle söyleyebilirim. Benim çevremde sıkça gördüğüm bir durum var. İşte yakınım, aslında çok yakın zamanda konuştuğum bir yakınım vardı. Şunu söylüyordu. öyle bir işe girdim ki patronum işte çok

0: güçlü, çevresi çok var. İşte onun yanında çalıştığımda benim hayatım kurtulacak. Aslında bir kurtarıcı gibi, sanki bütün hayatını, güvenini ona veriyormuş gibi konuşuyordu. Ya da işte biriyle evlenecekse sanki hiç sorun yaşamayacak, her şey değişecek. Yani çok fazla anlam yüklediği de oluyordu. Onun için evet, insanlara güveneceğiz tabii ki. Ama aynı zamanda ayırt etmek de lazım. Yani sonsuz güven sadece Tanrı'ya olabilir bizim yüreklerimizde. İnsan günahlı olduğu için hata yapabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Yanlış yapabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Yani bunu bilerek aslında o güveni sürdüreceğiz. Ama sonsuz güven sadece Tanrı'ya olabilir. Çünkü Tanrı değişmez. Sadık olan yalnızca O'dur. Evet. İnsan hata yapabilir. Bunu bilmek gerekiyor her zaman.
1: Evet, yani aslında programın başından beri ondan bahsediyoruz. Yani insan güvenmeye ihtiyaç duyuyor. Güven olmadan bu ilişkileri kuramayız. Zaten aynı örnekleri verdim. Mesih'in kulu. Bahsettiğimiz şey burada nihai güven kime bağlıyoruz? Sonsuz güveni kime bağlıyoruz? Eğer biz Tanrı'yı tanıdığımızda, Mesih'i tanıdığımızda, sonsuz güveni ona bağladığımızda, o zaman orada gerçekliği görüyoruz. Hem kendimizle yüzleşiyoruz, kendi sınırlılığımızla, hem karşımızdaki insanın sınırlılığıyla yüzleşiyoruz. O zaman sağlıklı sınırlar içerisinde oluyor bu durum. Yani sonsuz güveni, çünkü insan yani hata yapabilir. Çok sağlıklı değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani sonsuz güveni insana bağlayamıyoruz. Bu şu demek değil. Yani hiç güvenemeyiz, hiç güvenmemeliyiz. Herkes kötüdür, herkes... Hayır, hayır, tam tersi, zaten güvenmeye ihtiyacımız var. Güven olmadan kilise de olamaz ki kutsal kitap bizi neye yönlendiriyor? Mesela aile kurmaya yönlendiriyor. İşte kilise topluluğuna katılmaya yönlendiriyor. Birbirimizi sevmeye, güvenmeye yönlendiriyor. Demek ki bunlara ihtiyacımız var gerçekten. Ama burada sonsuz, nihai güveni kime bahşediyoruz? Ve günün sonunda ruhsal anlamda kurtuluşumuz için kime güveniyoruz? Aslında bu soru önemli. Bunu da görmüş, hatırlamış olalım.
0: Evet, bu noktada aslında insanlara güvenebilir miyim değil de asıl soru aslında şöyle olabilir. Günahlarımızın bağışlanması, Tanrı ile barışmamız ve sonsuz yaşamımız konusunda kime güvenebiliriz? Çünkü insanlara ölçülü ve ayırt edici biçimde güvenebiliriz. Fakat hayatımızı, ruhumuzu ve sonsuzluğumuzu yalnızca İsa Mesih'e emanet edebiliriz bizler. Çünkü güvenilir kurtarıcı yalnızca İsa Mesih'in kendisidir.
1: Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Şemsettin Bey'in bir yorumu vardı. Şemsettin Bey demiş ki nasıl şüpheci olmayacağız Aydın? Yaşın genç belki ama yaş ilerledikçe daha zor demiş diye sormuş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yani evet, belki yaş ilerledikçe haklısınız. Yani hayal kırıklıkları birikiyor olabilir. Belki daha çok tecrübe yaşıyor olabiliriz. Daha beklentilerimiz hani insanlardan zamanla yıkılmış oluyor olabilir ve güvenmek zorlaşabiliyor olabilir kesinlikle. Ama kutsal kitap bize buradan aslında şunu öğretmiyor, hani hiçbir şekilde sınama diye öğretmiyor. Aksine ayetlerde okuduk mesela, ne diyordu? Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun diyordu ayetlerde. Kutsal kitap bize ayırt edici olmamızı istiyor kesinlikle, insan ilişkilerinde de. Zaten program boyunca bahsettiğimiz şey buydu. Geçmiş deneyimlerimiz bizi daha dikkatli yapıyor olabilir ama herkesi peşinen suçlu görmeye bu hapsetmemeli. Çünkü insanlara güveni biz belki zamanla, işte tutarlılıklarına bakarak belki veririz. Onların bu konuda bir karar vermiş oluruz ama nihai güvenimizi değişmeyen Mesih'e bağlarız. O zaman değişmeyen Mesih'i biz tanıdığımızda, o zaman hem kendi sınırlılığımızı görüyoruz hem karşımızdaki sınırlılığı görüyoruz. O zaman beklentilerimizin belki biraz değişmesiyle alakalı bu durum. O gerçekliği gördüğümüzde İsa dedi ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. O gerçekliği gördüğümüzde biz, o zaman aslında zaten beklentilerimiz de doğru yere yöneldiği için, o zaman o insan ilişkilerinde insanlara yaklaşımımız da daha sağlıklı bir konuma geliyor yani. Ne kendimize bir yük yüklemiş oluyoruz, ne de karşı tarafı aslında kaldıramayacağı bir yük yüklemiş oluyoruz. Tam tersine Mesih'te öğrendiğimiz o gerçeklikle insanları sevmeye ve onlara yaklaşmaya başlamış oluyoruz.
0: Evet, birkaç yorum daha var. Onlara da bakmak istiyorum. Mesih'in kulu, insanlara güven, evet. İnsanları sınamadan güven, hayır. İnsanları Tanrı'nın yerine koyacak kadar güven, asla. Mutlak güven sadece Tanrı'ya diye özetleyebilir miyiz demiş.
1: Evet, güzel bir özet oldu bence. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Birazdan ilahi arasına gideceğiz. Bir ilahi isteğiniz varsa ilk yazan kişinin ilahi isteğine yer vermiş olacağız. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Evet, ve Mikail yazmış bizlere, şüpheyle iman bir arada olamaz mı? Beni hayatta bu noktalara getiren en önemli şey şüphelerdi ve ister istemez her şeyi sorguluyorum. Bu sorgulamaların bir sonu maalesef olmuyor demiş.
1: Evet, şüpheyle iman kesinlikle bir arada olabilir. Ama bu şüpheleri nereye götürdüğümüz önemli. Yani şüpheleri kime teslim ettiğimiz, kimin önüne götürdüğümüz önemli. Çünkü şüphe duymak bir belki mekanizma gibi, bir sistem gibi yaşamımızda çalışıyor olabilir. Ayırt etmeye çalışıyor olabiliriz. Ama o sistemde nihai kararı verecek bir şey lazım. Yani o şüpheleri neye göre analiz ediyoruz? Eğer sadece kendi düşüncelerimize, kendi yüreğimize bırakırsak yine aynı noktaya gelmiş olacağız. Ama yani insan yozlaştığı için günah nedeniyle aslında yine bu konuda sağlıklı bir karara da varamıyor. Ama Mesih'in önüne, Tanrı'nın önüne getiriyorsak bu şüphelerimizi, kesinlikle Tanrı buna açıktır. Yani şüpheci Thomas örneğinde olduğu gibi, değil mi? Şüphelerini İsa'nın önüne getirdi o. Ve İsa ona açıkça kendini gösterdi. Ve değil mi? Şüphesi imanla aslında doğru bir yerde konumlandığında, Tanrı'nın önünde konumlandığında daha büyük temelli bir imana dönüştü. O yüzden şüphe duymak kötüdür demiyoruz. Onun altını çizmiş olalım. Nereye götürdüğümüz bu şüpheyi, kimde sonuçlandırdığımız önemli oluyor. Deniz yolcusu demiş ki de haleluya ilahisini istiyorum demiş. Sevinçle o ilahiye yer verebiliriz. Şimdi de haleluya ilahisini birazdan dinlemiş olalım. Ardından tekrar burada olacağız. Ama öncesinde size bir sorumuz vardı. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Onu unutmuş olmayalım. Zor zamanlarda ilk kime güvenirsiniz diye size soruyoruz. Zor zamanlarda ilk kime güvenirsiniz? Yani ilk güvendiğiniz kişi kimdir zor zamanlarınızda? Bununla ilgili aslında yorumlarınız varsa bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. YouTube'da youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Zor zamanlarda ilk gittiğiniz kişi kim? Yani ilk kime güvenirsiniz?
0: Evet.
1: Bunu merak ediyoruz. İlay'ın ardından burada olacağız. Sohbetimize devam ediyor olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranta dinleyicileri, Lafla Faysa canlı yayınında tekrar birlikteyiz, karşınızdayız. Ve şimdi dua hatırlatmamızı da yapmış olalım aslında. Daha önce hatırlatmıştık ama henüz paylaşan olmadı. Bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Sizler için sevinçle dua etmek isteriz. Yazdığınız anda artık sizler için dua ediyoruz aslında. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Ve bir sonraki ilk yazan kazanır için de hatırlatma yapmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa onu da yazarsanız çok mutlu oluruz. Bugün aslında güven konusunu konuşuyoruz. Haluk Levent iddiaları üzerinden konuştuk ve insan neden güvenmek isterden bahsettik. Ve nihai güveni kime bağlamak? Mesih'e bağlamalıyız, Tanrı'ya bağlamalıyız, Tanrı'da bulmalıyız, bunu konuştuk. Ve aslında sınırlı insana sınırsız bir güven bağladığımızda aslında hayal kırıklıklarına ulaşabileceğimizi, hayal kırıklıklarına uğrayabileceğimizi de konuşmuş olduk. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Ve size en son sorduk, zor zamanlarda ilk kime güvenirsiniz diye. Bu konuda YouTube'da bir anketimiz de şu anda mevcut. Onu da oradan işaretleyebilirseniz ya da yorum olarak yazabilirseniz çok mutlu oluruz. YouTube'dan işaretleyebilirsiniz, anketimizi yazabilirsiniz. Instagram'dan da aynı şekilde yazabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz.
1: Evet, YouTube'dan da aslında yorumlar var. Onlara da bakalım istiyoruz ve atladığımız bir şey de olmasın. Pastör Emre Karali bize bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Rab sizleri çok çok bereketlesin pastörümüz. Şemsettin Bey yazmış. Emre Pastör, sizinle tanışmayı çok istiyorum. Vaazlarınızı ilgiyle izliyorum. YouTube kanalınıza abone oldum. Çok güzel, akıcı ve anlaşılır konuşmalarınız bana da yardımcı oluyor. Paylaşmak istedim sizinle demiş. Paylaştığınız için teşekkürler Şemsettin Bey. Pastörümüz dinliyor sanırım bizi şu an. Eminim o da görmüştür yorumunuzu. Onun dışında bakıyorum yorumlara.
0: Evet, Pastör Emre Karar yorum yazmıştı en son. Demişti ki bugünkü iddiaların doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak hepimizin kendine sorması gereken soru şu: güveni neye göre veriyoruz diye sormuş. Kutsal kitap insanlara değil demiyor ama mutlak güvenimizi yalnızca Tanrı'ya bağlamamızı öğretiyor. Çünkü insanlar değişebilir, Tanrı değişmez diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Melek Hanım yazdı, merhaba diye yazmış. Hoş geldiniz, iyi ki buradasınız. Uzun zaman oldu aslında sizi görmeyeli burada. İyi ki buradasınız, iyi ki yazdınız. Mikail yazmış, zor zamanlarda kimseye gitmiyorum. Sorunlarımı kendi başıma çözmeye çalışıyorum. Çok sıkışırsam anca o zaman Tanrı'ya gidebilirim ki bu da çok nadiren olur. En son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum diye söylemiş. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz aslında açık bir yürekle paylaştığınız için. Evet. Şeffaf olarak paylaştığınız için. YouTube'daki anketimizde de tam olarak bunu soruyoruz. Zor zamanlarda ilk kime güvenirsiniz? Tanrı'ya mı, aileme mi, yakın bir dostuma mı, önce kendime mi? İşaretleyebilirsiniz buradan. Yani farklı bir yorumunuz, görüşünüz varsa oradan da tabii ki yazabilirsiniz. Görüşlerinizi bekliyoruz her zaman.
1: Evet, ve aslında program boyunca tabii ki güven üzerine konuştuk ve bence bizim için en önemli durum sonsuz yaşamımız için, kurtuluşumuz için kime güveneceğimiz noktası. Ve Kutsal Kitap bize kurtuluş için yalnızca İsa Mesih'e güvenmemiz gerektiğini de söylüyor. Peki bir insan Mesih'e nasıl güvenebilir?
0: Evet, aslında Mesih'e güvenmek yalnızca ya İsa iyi bir insandı sadece ya da o sadece bir peygamberdi, iyi biriydi, iyi bir öğreti verdi demek değil. Ya da onun hakkında bazı bilgilere inanmak değil. Aslında günahlı olduğumuzu kabul etmek, kendi gücümüzle kendimizi kurtaramayacağımızı kabul etmek, günahımızdan dönerek aslında yönümüzü çevirerek yalnızca ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'e hayatımızı emanet etmek anlamına geliyor. Ve onun Tanrı olduğunu, Rab olduğunu, kurtarıcı olduğunu kabul etmek anlamına geliyor. Yani onu kendi kimliğinde, kendi sözlerinde açıkladığı, kendi eylemlerinde bize gösterdiği kimliğinde kabul etmek gerekiyor. Ve Romalılar 10. bölüm 9. ayette şöyle diyor İncil'de, diyor ki İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın diyor. Aslında Mesih'e güvenmek demek, evet ben günahkarım, kendi işlerimle, amellerimle, sevaplarımla kurtulamıyorum. Ruhsal kurtuluşum yalnızca Mesih'e bağlı, yalnızca Mesih'in çarmıhına bağlı, Mesih'in çarmıhta yaptığı o harika kurtarışa bağlı ve onun ölümden dirilişine bağlı diye ona güvenmemiz gerekiyor, onu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Evet, yani Mesih'e iman etmek aslında hayatımızın bir köşesine dini bir şeyler eklemek de değil. Bu önemli bir nokta. Güvenimizin yönünü değiştirmek aslında. Kendimize güvenmekten Mesih'e, aslında günahımızı savunmaktan tövbeye, kendi yolumuzdan Tanrı'nın yoluna dönmek demek.
0: Evet, yani belki bugün dinleyenler arasında bizi belki güveninizi insanlara bağlamış olabilirsiniz. Ve bunun neticesinde hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Elbette güvenmemiz gerekiyor. Yani birbirimize güvenmemiz gerekiyor. İnsanlara güvenmemiz gerekiyor. Bu kötü bir şey değildir ama sonsuz güvenimizi, nihai güvenimizi nereye bağladığımızı konuşuyoruz. Belki kendi gücünüze, iyiliğinize ya da başarılarınıza güvenmiş olabilirsiniz ama yine hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Kendinizde de bu gücü bulmamış olabilirsiniz. Belki bu yükü taşıyamadığınızı görüyor olabilirsiniz. Matta 11:28'de aslında İncil'de İsa'nın sizin için bir daveti var. Size diyor ki İsa Mesih ve bize de hepimize diyor aslında. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm diye söylüyor ayetlerde.
1: Evet, ve bizler bazen İsa'ya gelmek için önce hayatımızı düzeltmemiz veya kendimizi aslında kurtuluşa layık hale getirmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Ama aslında ona olduğumuz gibi gelebiliriz. Fakat Mesih'e gelmek günahımızı bırakmayı ya ve hayatımızın yönetimini aslında ona teslim etmeye de aynı zamanda hazır olmak demek.
0: Evet, yani İsa'ya iman eden kişi ben kendimi kurtarabilirim demekten vazgeçiyor aslında. Ve belki kurtarıcı olarak gördüğü başka bir figür varsa, yani Mesih dışında, ondan da bırakmaya, ondan da vazgeçmesi gerekiyor. Ve beni yalnızca Mesih kurtarabilir diyor iman eden kişi. Ve kurtuluş aslında o yüzden bizim başarımıza değil, Mesih'in çarmıhta tamamladığı işe dayanıyor. Ve Tanrı aslında bu güveni açıkça eylemiyle bize gösteriyor. Çünkü Tanrı vaat ettiği, söz verdiği o kurtarıcıyı açıkça İsa Mesih olarak aramıza gönderdi. Ve İsa Mesih aslında bizim kurtuluşumuzu açıkça çarmıh üzerinde ölmesiyle, üçüncü gün dirilmesiyle yerine getirdi, gerçekleştirdi. Tanrı bize hem ne kadar sadık olduğunu gösterdi, hem ne kadar güvenilir olduğunu gösterdi, hem de ne kadar bizi sevdiğini gösterdi.
1: Evet, belki konuştuğumuz konular içerisinde dikkatinizi çekmiştir. Güveninizi insanlara ya da farklı şeylere bağlamış da olabilirsiniz. Ama bugün Mesih'e güvenmek istiyorsanız bulunduğunuz yerde iştenlikle Tanrı'ya dönebilirsiniz. Dua edebilirsiniz çünkü bizi kurtaracak olan yalnızca İsa Mesih'tir. Tövbe ve imanımızı aslında ifade edebiliriz bir dua ederek.
0: Evet, yani dua edebiliriz, onun önüne çıkabiliriz, diyebiliriz ki Rab İsa Mesih, günahlı olduğumu kabul ediyorum, kendimi kurtaramayacağımı kabul ediyorum, benim için öldüğüne ve ölümden dirildiğine iman ediyorum diyebiliriz. Günahlarımdan dönüyor ve hayatımı sana emanet ediyorum diye söyleyebiliriz. Beni bağışla, yenile ve sana ait olarak yaşamama yardım et diye dua edebiliriz. İsa'nın adıyla amin diye söyleyebiliriz.
1: Evet, böyle bir dua ettiyseniz iştenlikle, yalnızca bir anlık duygu da bırakmayın, yani bu duygu olarak kalmasın. İncil'i okumaya başlayabilirsiniz ve dua etmeye devam edebilirsiniz. Kutsal kitaba bağlı bir protestan kilisesiyle iletişime geçebilirsiniz. Bize de yazabilirsiniz tabii ki, sorularınızı ya da dua isteklerinizi bize de ulaştırabilirsiniz.
0: Evet, yani biliyoruz ki insanlar değişebilir ve bizi hayal kırıklığına da uğratabilir. Biz de kendimiz de insanları hayal kırıklığına uğratabiliriz ya da biz de tam anlamıyla sonsuz güveni taşıyamıyor olabiliriz. Fakat İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Ayetlerde söylediği gibi. O yüzden günahlarımızın bağışlanması için, Tanrı ile barışmamız için, sonsuz yaşamamız için, ruhsal yaşamımız için, ruhsal kılavuzumuz için güvenimizi aslında bizim uğrumuza ölen ve dirilen İsa Mesih'e bağlıyoruz. Ve yorumlar var şimdi gözüme çarpan, onlara da bakmak istiyorum. Instagram'dan Özlem Hanım yazmış, demiş ki Saint Nicholas Meydanı'ndan selamlar sevgiler Makedonya'dan diye söylemiş. Buradan selam olsun Makedonya'ya da, çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için, paylaştığınız için.
1: Evet, YouTube'dan da yorumlar var bize, bakıyorum şimdi hemen. En son Pınar Hanım'da kalmıştık. Pınar Hanım, sorunlarımı çözmek için pastörüme gidiyorum demiş bizlere. Önce kime gidersiniz diye sormuştuk. Evet. Pınar Hanım pastörüne gittiğini söylemiş. Evet, aslında pastöre gitmek de iyidir tabii ki ama önceliğimiz her zaman Tanrı olmalı. Gideceğimiz yer her zaman Tanrı olmalı. Onun dışında Leda yazmış. Önceliğimiz hep Rab olmalı. Kutsal ruhun yardımıyla ilk ona gitmeliyiz demiş. Melek Hanım, ben epeydir kaçırdım programınızı. Üçlü birlik Serap'tan bahsetmiş. Seni de özledim demiş. Burada mısın diye sormuş. Konu da güzelmiş. Yine ben de bağış yapanlardanım. Deprem zamanı, yani iyi niyetle iddiaları duyunca sarsıldım ben de demiş. Bu arada İncil okuyorum. Sona yaklaştım. Yuhanna mektubunda sevgiden söz ettiği yerleri çok sevdim. Bir de Korintlilerde vardı sevgiyle ilgili. Bayıldım demiş. Ama İncil'in sonu çok zor. Ya vahiy yani demiş. Hayatta anlayamam orayı demiş. Anlarsınız zamanla aslında. Evet, yani okudukça
0: vahiy bölümü açılacaktır. Biraz daha sembolik ifadeler de içeriyor. Tabii ki bazı bölümler hani daha böyle zor gelebilir bize. Ama nihayetinde vahiy bölümünde de verilen mesaj, İncil'in bütününde de verilen mesaj İsa Mesih'in kendisiyle ilgili. Ve vahiy bölümünde artık İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında ve orada bilgileri alıyoruz. Oradaki aslında nasıl olacağını görüyoruz orada. Ve nihayetinde yine İsa'ya güveniyorsak, onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımızı kabul ediyorsak, o zaman aslında kurtuluşun mümkün olduğunu orada görüyoruz. Bununla ilgili Adım Adım İncil diye bir program var YouTube'da. Yani bizim Radyo Maranata kanalında bulabilirsiniz. Orada yanlış hatırlamıyorsam, yani yanlışsam beni düzeltin lütfen. Vahiy bölümüyle ilgili de program olması gerekiyor. Oradan bakabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Cenk Yeri merhaba demiş. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Anketimiz var YouTube'da. YouTube'da size sormuştuk. Zor zamanlarda ilk kime güvenirsiniz diye. %69 Tanrı'ya demiş dinleyicilerimiz. %15 aileme, %0 yakın bir dostuma ve %15 de önce kendime güvenirim diye belirtmişler.
1: Evet, Instagram'dan da Ezra yazmış bizlere. Merhaba, esenlikler diliyorum demiş. Hoş geldiniz. Size de esenlik olsun.
0: Evet, bugün aslında güven konusunu konuştuk. Haluk Levent hakkındaki iddialardan da bahsettik ve nihayetinde evet, insanın güvenmesi gerekiyor. Kesinlikle ondan bahsetmiştik. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Ama en nihai güveni, sonsuz güveni yalnızca Tanrı'ya bağlayabileceğimizi, Mesih'e bağlayabileceğimizi gördük. Ve sınırsız güveni sınırlı insana bağladığımızda o zaman aslında hayal kırıklıklarına uğrayabileceğimizden de bahsetmiş olduk. Şimdi pratik olarak bunu nasıl yaşamımıza taşıyabiliriz ona bakmak istiyoruz ama sanırım birkaç yorum daha vardı. Melek Hanım'ın yorumunu okumuştuk herhalde. Evet, doğru.
1: Tamam. Evet, Mesih'in kulu Melek Hanım'a yazmış ama tebrikler, çok iyi yapıyorsunuz okumakla demiş.
0: Evet, Mesih'in kulu yazmış, ona cevap vermiş. Gerçekten biz de tebrik ediyoruz. Çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Umarım devam edebilirsiniz. Sorularınız olursa her zaman bize yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi bu pratik olarak aslında ne yapabiliriz bu güven konusunda? Onu belki şöyle bir inceleyecek olursak. Gündelik hayatta aslında bunu üçe indirebiliriz. Üç nokta size sunabiliriz aslında. Sınırla, sına ve sabitle diye 3S verebiliriz size aslında. Sınırla, sına ve sabitle diye. Yani güvenimizi, insanla ilgili olan güvenimizi sınırlı bir çerçevede tutabiliriz. Duyduklarımızı sınayabiliriz ve güvenimizi Mesih'e sabitleyebiliriz. Onun yani güvenimizin merkezine Mesih'i koyabiliriz.
1: Evet, yani güvenimizi sınırlamak gerekiyor. Yani insanlara güvenelim ama hiçbir insanı yanılmaz ve kusursuz da görmeyelim aynı zamanda.
0: Evet, yani bir insandan yalnızca Tanrı'nın verebileceği değişmezliği ve sınırsız güveni beklemeyelim. Yani çünkü sevmek başka bir şey ama sorgulanamaz görmek bir kişiyi başka bir şey. Çünkü biliyoruz ki hepimiz bir noktada güvensiz bir duruma düşebiliriz. Yani bir insanı hayal kırıklığına uğratabiliriz. Çünkü sınırlıyız, yani sınırsız o yükü biz taşıyamıyoruz.
1: Evet, ikinci olarak da aslında duyduklarımızı da mutlaka sınamalıyız. Çünkü birini sevdiğimiz için her sözünü hemen kabul etmemiz doğru olmaz. Sevmediğimiz için de hakkında her iddiayı hemen inanmak da doğru olmaz. Onun için her zaman sınamak gerekli.
0: Evet, yani bilgiye bakabiliriz, tutarlılığa, şeffaflığa bakabiliriz, kanıtlara bakabiliriz. Yani soru sormak düşmanlık anlamına gelmiyor ilişkilerde de ya da herhangi bir yerde, onun da altını çizmiş olalım. 1. Selanikler 5.21'de şöyle diyordu. Diyordu ki her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun diyordu.
1: Evet. Ve en önemlisi aslında güvenimizi Mesih'e sabitlemeliyiz. Çünkü insanlar değişebilir, yanılabilir ve bizi hayal kırıklığına da uğratabilir. Biz de başkalarının güvenini sarsabiliriz tabii ki. Onun için insandaki o güven değişkendir her zaman.
0: Evet, ve bu nedenle nihai güvenimizi aslında değişmeyen İsa'ya, İsa Mesih'e bağlamış olalım. Böylece insanları Tanrı'nın yerine koymadan sevebiliriz. Ve gerektiğinde sınır koyabiliriz. Onlara daha gerçekçi yaklaşabiliriz. Mesih'te gördüğümüz sevgiyle onları bağışlayabiliriz. Aslında daha sağlıklı bir konuma ilişkilerimizi de yerleştirmiş olabiliriz bu sayede.
1: Evet, bu üç noktayı tekrar hatırlatalım. Güvenimizi sınırlamak gerekiyor. Duyduklarımızı sınamak ve güvenimizi Mesih'e sabitlememiz gerekiyor.
0: Evet, o zaman şunu diyebiliriz ki insanlara ölçülü olarak güvenebiliriz ama kurtuluşumuz için Mesih'e tam anlamıyla güvenebiliriz. Yalnızca Mesih'e güvenebiliriz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım tekrardan. Ve yorumlar var. Yorumlara da bakmak istiyorum. Melek Hanım diyor ki ya bir ilahi vardı, onu isteyeceğim de adını hatırlamadım. Böyle klipte şehir resimleri vardı. Pek çok klibimizde var. Şimdi buldum sayfanızı da, yorulduğumda Rabbi İsa'm diye söylemiş. Hı hı. Ben var ya bu ilahi haftada 10 kere falan dinliyorum diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilahi arasına gideceğiz. Aslında isterseniz bu ilahiyi çalabiliriz Melek Hanım. Yorulduğumda Rabbi İsa'm ilahisini çalabiliriz sizin için. Sanırım onun dışında çünkü bir ilahiste yazan olmadı diye hatırlıyorum. Onun da söylemiş olayım. Önceliğimiz Tanrı kesinlikle ve bazen karmaşadan Rabbi duyamadığımız zamanlar oluyor. Rabbi bize kardeşlerimizin, önderlerimizin ağzından konuşur diye söylemiş Pınar kardeş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Nihai anlamda Tanrı sözü tabii ki merkezde olması her zaman önemli. Onu da vurgulamış olalım. Onun dışında Melek Hanım diyor ki
1: Melek Hanım yazmış, evet.
0: Ya ben de çok safım sanırım demiş ama güvenmekten korkmuyorum. Kalbim temiz. Sonuçta Tanrı da biliyor demiş. Kesinlikle yani güven meliyiz zaten, yani güvenmeye ihtiyacımız var ama burada nihai güvenimizi, sonsuz güvenimizi nereye bağlıyoruz, ona onun üzerinde düşünüyoruz. Dua edecek misiniz diye söylemiş. Sayın işte dua ederiz. Bir dua isteği olan varsa yazabilirse, artık biz programın sonunda değil de anlık olarak dua ediyoruz. Yani o isteği aldığımız anda dua ediyoruz. Orada onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Bir dua isteğiniz varsa yazarsanız Sayın işte dua ederiz sizler için. Melek Hanım demiş ki ben hala kiliseye gitmeye cesaret edemedim. Çok merak ediyorum ama ne bileyim diye söylemiş. Belki bu konuda dua edebiliriz sizin
1: için. Evet, sizler için dua edelim.
0: O konuda dua etmiş olalım sizler için. Ben dua edeyim isterseniz. Rab, seninle geliyorum ve sana şükrediyoruz. Biliyoruz ki bizim sonsuz güvenimiz sendedir ya Rab. Sen bizleri yaratan, ana rahminde bizleri ören Tanrısın. Ve bizler sana bütünüyle, tam anlamıyla güvenmek istiyoruz bu konuda. Şüphelerimiz varsa, korkularımız varsa her birini yine senin önüne getirmek istiyoruz. Ve Melek Hanım için de şükrediyorum ben. Onu da senin önüne getirmek istiyorum. Gerçekten onun yüreğinde, onun yaşamında da çalış diye dua ediyorum. Onun rehberi ol, kılavuzu ol, adımlarına çıra ol, yoluna ışık ol diye dua ediyorum. Güven konusunda da ya Rab, sen de güvenini pekiştirebilsin diye dua ediyorum. Kiliseye katılma konusunda da, kiliseye gitme konusunda da korkularını sen kendinde gider diye dua ediyorum ya Rab. Ona güç ver, ona esenlik ver ve adım atabilsin ya Rab. Ve bu adımın aslında yaşamında atabileceği en bereketli bir adım olduğunun da farkında olsun diye dua ediyorum ya Rab. Ve gerçekten onu güzel bir kilise ailesine kazandır. Ruhsal olarak büyüyebileceği, pekişebileceği, öğrenebileceği, Mesih'te derinleşebileceği, Mesih'in gerçekliğini kavrayabileceği ve nihayetinde ya Rab sonsuz yaşam, yani sana iman ederek sonsuz yaşama sahip olabileceği güzel bir toplulukta onu büyüt diye dua ediyoruz. ve ruhunla onu güçlendir diye dua ediyoruz. Bütün o korku ruhunu da, çekingenlik ruhunu da İsa Mesih'in adıyla bugün senin huzurunda, senin esenliğinle, senin sevginle Ya Rab, senin merhametine yönlendiriyoruz ve gerçekten onun yüreğinde etkin olarak çalış diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Evet. Melek Hanım diyor ki, ay geldim çok yazdım ya, durayım ben demiş. Estağfurullah, iyi ki yazıyorsunuz.
1: Evet.
0: İyi ki buradasınız. Şimdi yorulduğumda Rabbi İsa Milayesini dinleyelim. Ardından burada olacağız. Sizler için son bir anketimiz de olacak. Yavaş yavaş sonrasında programın sonuna doğru gelmiş olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ve aslında her zaman olduğu gibi ilk yazan kazanır hatırlatmasını da yapmış olayım. Size soruyorum, aslında programımızı siz kapatmak ister misiniz diye size sormak istiyorum. Son ilahimiz ne olsun? Onu sormak istiyorum. Aslında belki en çok istenen ilahiyi, aslında normalde arka arkaya da istediğiniz ilahilere yer verebiliriz. Arka arkaya vermek belki daha uygun olacak. İlahi istekleriniz varsa yazarsanız arka arkaya ilahi istekleriniz yazmış yer vermiş olacağız. Ve programı aslında siz kapatmış olacaksınız. Sizin ilahilerinizle, sizin istediğiniz ilahilerle kapanmış olacak program. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Ve YouTube'da yorumlarımız var. Onları görüyorum. Onlara da bakmak istiyoruz. Diyor ki Melek Hanım, ben birkaç arkadaşıma tavsiye ettim web sitenizi diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, www.radyomaranata.com web adresimizi paylaşabilirsiniz. YouTube adresimizi paylaşabilirsiniz ya da sosyal medya adreslerimizi paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Melek Hanım demiş ki, işte bu ilahi ne güzel ya diye söylemiş. Yoruldum da Rab İsa'm ilahisi için. Çok güzel değil mi ya bu ilahi, çok etkileyici diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de çok seviyoruz bu ilahi gerçekten. Yordanka yazmış ki, şükür Rabbe, iyi yayınlar, ben geç mi kaldım, yayın bitiyor mu diye söylemiş. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Missing Kulu, katılıyorum, çok güzel diye söylemiş. Devam ediyor ama 13'te başlıyor. İsa'ya gelin, o size rahat verecek, amin diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Yordanka diyor ki, saat kaçta bitiyor yayın? Mesih'in kulu, bilmem, devam ediyor, ilahi arası diye söylemiş. Teşekkür ederim, Rab sizi bereketlesin, sizi de kardeşim diye söylemişler. Artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın ve bir anket de başlatmak istiyoruz. Ve soruyoruz size, bu yayın size hangi adıma yöneltti diye soruyoruz. İşte güven konusunda düşünmemi sağladı mı? Yoksa aslında şöyle, İsa Mesih'i daha yakından tanımak istiyorum mu? İncil okumaya başlamak istiyorum ya da İsa'yı hayatıma kabul ettim mi? Hangi adıma sizi yöneltti bu yayın, bu program? Onu merak ediyoruz. Bu konuda bize anketten işaretlerseniz, YouTube'da anketimiz mevcut. Oradan işaretlerseniz çok memnun oluruz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. İlahi istekleri için de hatırlatmayı yapmış olayım. Dua istekleriniz varsa onu da hatırlatmasını yapmış olayım.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Onun için bir dua konunuz varsa yazabilirsiniz. Programı kapatmadan önce sizin için dua edebiliriz. Anketin aslında nasıl sonuçlanacağını da merak ediyoruz. İşaretleyebilirseniz çok seviniriz. Tabii bugün güvenin hayatımızdaki yerini, neden güvenmeye ihtiyaç duyduğumuzu ve güvenimizi nereye bağlamamız gerektiğini konuştuk sizlerle beraber.
0: Evet, ve belki programımızın ana mesajını tek bir cümleyle tekrar edebiliriz. İnsan güvenmek ister kesinlikle, çünkü tek başına ve sürekli şüphe içinde yaşayamaz. Bunu hatırlıyoruz öncelikle. Fakat huzuru bulabilmesi için güvenini doğru yere ve doğru ölçüde koyması gerekiyor. O yüzden tek bir cümleyle özetleyecek olursak şunu diyebiliriz. İnsana ölçülü güven ama Tanrı'ya, Mesih'e sonsuz güven diye söyleyebiliriz.
1: Evet, insanlara güvenebiliriz. Tabii ki dostluklar kurabiliriz, birbirimize dayanabiliriz ve birlikte yaşayabiliriz. Ama hiçbir insandan yalnızca Tanrı'nın verebileceği o kusursuzluğu da beklememeliyiz.
0: Kesinlikle öyle. Yani nihai güvenimizi bizi seven, bizim için çarmıhta ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih'e bağlamalıyız. Tanrı'nın bizzat kendisine bağlamalıyız. Ve bugün Mesih'i daha yakından tanımak istiyorsanız lütfen ilk olarak İncil'i okumaya başlayabilirsiniz. Yuhanna bölümünden okumaya başlayabilirsiniz özellikle İncil'i. Ve orada aslında İsa'nın kendi sözlerinden, İsa'nın kendi yaptıklarından İsa'yı tanımış olacaksınız. Ve onun hakkında gerçek onun kişiliğini, gerçek kimliğini, tanrılığını, Rabliğini orada görmüş olacaksınız.
1: Evet, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Yuhanna kısmından başlayabilirsiniz. Her gün kısa bir bölüm okuyabilirsiniz ve okurken aslında şöyle bir dua edebilirsiniz. Tanrım, İsa Mesih doğru biçimde seni tanımama yardım et diyebilirsiniz. Yani okumaya başlamadan önce kısa bir dua ve tabii ki Tanrı kendisini açıklayacaktır sözlerin içerisinde sizlere. Yani aslında okumaya devam ediyorsanız da tekrar tekrar bunu yapmaya devam edin. Çünkü her gün Tanrı sözünü duymaya ihtiyacımız var.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve bulunduğunuz şehirde İncil'e bağlı yerel bir Protestan kilisesi varsa orayı ziyaret etmenizi de kesinlikle teşvik ediyoruz. Orada sorularınızı sorabilirsiniz, daha detaylı olarak İncil'i inceleyebilirsiniz birlikte. Hristiyanların nasıl bir iman yaşamı sürdürdüğünü aslında gözlerinizle görebilirsiniz. Çünkü sadece sözlerden ya da yazılardan öğrenmiyoruz, aynı şekilde görerek de öğrenmiş oluyoruz. O da sizin için doğru bir kaynak olacaktır.
1: Evet ve kilise aslında kusursuz insanların toplandığı bir yer değil. Daha önce de söylemiştik bunu sizlere. Mesih'in lütfuna ihtiyaç duyduğunu bilen insanların aslında bir araya geldiği topluluk. Bu nedenle çekinmeyin. Daha önce hiç kiliseye gitmemiş olsanız bile ziyaret edebilirsiniz, ibadete katılabilirsiniz ve merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Size en yakın bir Protestan kilisesini ziyarette bulunabilirsiniz.
0: Evet, dua talebiniz varsa ya da İsa Mesih hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bize de mesaj gönderebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. soru@radyomaranata.com adresine bir e-posta atabilirseniz çok memnun oluruz.
1: Evet, bugün aslında yorum yaptığınız için, bizi dinlediğiniz için ve aslında katılım gösterdiğiniz için de gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte olmak, bu programı, bu zamanı geçirmek bizim için çok keyifliydi gerçekten.
0: Evet, yani unutmayalım ki aslında her söylenene inanmıyoruz aslında ama herkesten de şüphe etmiyoruz ve duyduklarımızı sınıyoruz ve nihai güvenimizi Mesih'e bağlıyoruz.
1: Evet, bir sonraki Laf Lafa Açtı programında yeniden görüşmek üzere o zaman diyelim.
0: Evet, son olarak hemen anketimize de bakmış olalım. Bu yayın sizi hangi adıma yöneltti diye sormuştuk. Güven konusunda düşünmemi sağladı. %36 İsa'yı yakından tanımak istiyorum. %36 ve Melek Hanım ayrıca da yazmış. Aslında İsa'yı yakından tanımak istiyorum. Hamdolsun, ne kadar güzel. Bize ulaşabilirsiniz isterseniz. soru@radyomaranata.com adresinden daha aslında detaylı konuşmak isterseniz oradan da yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Melek Hanım, iyi ki paylaştınız. Çıkmam lazım, görüşürüz demiş. Görüşmek üzere. Bereketli bir gün diliyoruz sizlere. Radyo Maranata'da aslında hepinize, tüm dinleyicilerimize bereketli bir gün diliyoruz. Tanrı'nın esenliği sizinle olsun.
1: Evet, şimdi son ilahilerimizle size veda ediyoruz.
0: Evet, Deniz Yolcusu Lütfun Yeter ilahisini istedi. Lütfun Yeter ilahisiyle aslında belki yayınımıza son vermiş olalım. Ve ardından aslında programımız sonlanmış olacak. İyi ki buradaydınız, iyi ki bizimleydiniz. Haftaya görüşmek üzere. Esenlikler.
1: Esenlikler.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler, hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu alıyoruz. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Bunu ele almaya çalışıyoruz ve kendisinin hakkında birçok iddia var ve bu iddiaların aslı var mı, doğru mu, değil mi, bunları konuşmaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, birçok iddia var dedik aslında Elçi Pavlus hakkında. Evet. Sizce bu iddiaların, Pavlus aleyhindeki iddiaların arka planı nedir, kaynağı nedir? Mesela biz bu program serisi içerisinde Şinasi Bey'in bir eserinden bahsettik, Şinasi Gündüz'ün. Evet. Bu böyle bir kitap yazmıştı kendisi. Bunun dışında da aslında birçok kişi bir takım ithamlarda bulunuyor, iddialarda bulunuyor. Mesela geçen gün Leo Tolstoy'un bile, işte büyük Rus yazar Leo Tolstoy'un bile kendisi de Hristiyandır ve zamanında Pavlus hakkında iddialar ortaya attığını okudum. Ve bir şekilde aslında Mesih'in öğretişlerine, Yahudiliğin öğretişlerini böyle sızdırmaya çalışıyor gibi bir iddia ortaya atmıştı kendisi. Bu iddiaların Pavlus'un aleyhindeki bu iddiaların sebebi nedir, kaynağı nedir?
1: Farklı kaynaklar olabilir. Yani farklı... ama biz bugün belki en önemlisi Müslümanların bu konuda söylediklerini ele almaya çalışıyoruz. Leo Tolstoy'un o sözlerini ben bilmiyorum, onu duymamıştım. Ama açık ki İncil, yani hatta bütün Kitab-ı Mukaddes İslamiyet'le uyum içinde değil. Yani bugünkü elimizde Kitab-ı Mukaddes, okuyan Müslüman bazı şeylerde şaşırır. Yani Yeni Ahit'te anlatılan İsa Mesih, İslam peygamberi olan Hazreti İsa'dan çok farklı geliyor insanlara. Ama aynı zamanda Kur'an önceki kitapları takdis ettiğini, yani daha doğrusu tasdik ettiğini, doğruladığını söylüyor. Onun için ve mesajların, bütün kitapların mesajı aynı olduğunu söylediği zaman aralarında çelişki veya uyumsuzluk olunca sıkıntı oluyor. O zaman tahrif suçlaması buradan kaynaklanıyor. Yani o önceki kitaplar tahrif edildi, yani elimizdeki orijinal değil şeklinde. Ve aynı zamanda Kur'an ve bütün Müslümanlar Hazreti İsa'yı gerçek bir tevhid peygamberi olarak kabul ettiği için onu suçlamak ve herhangi bir şey ona atfetmek mümkün değil. Oysa Peygamber İsa'nın saf öğretilerini değiştiren ve orijinal İncil'i tahrif eden kişi olarak Pavlus'u suçlamak çok eski bir yaklaşımdır. Yani sonuçta Pavlus ve bütün aslında elimizdeki Yeni Ahit tutarlıdır, ama Pavlus'u bu hale getirmek onun öğretilerinden kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü uyum içinde değildir.
0: Evet. Anlıyorum. Yani çok farklı, çok çeşitli aslında iddialar var ortaya atılan. Mesela bir tanesi, işte Pavlus kendisini İsa'nın üstünde görmüş müdür? Yani Hristiyanlığı inşa eden kişi olarak görmüş müdür? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Yok. Hiç, yani kendi yazdıklarını bakılırsa kesinlikle öyle görmedi. Yani kendisini Rabbim diye ilan ettiği İsa Mesih'in kulu. ve hizmetkar olarak görüyordu. Yani mesela şöyle bir sözü vardır onun: uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. O kendisini İsa Mesih'in aciz kulu, hizmetkarı olarak görüyordu.
0: Evet. Ya birçok iddiayı barındırıyor dediğim gibi Elçi Pavlus'la alakalı. Tabii ki çoğu aslında sizin de bahsettiğiniz gibi aslı olmayan iddialar ve basit bir şekilde Pavlus'un yazılarını okuduğumuz zaman böyle bir şey olmadığını da görüyoruz. Az önce söylediğim gibi hani İsa'nın kendisini İsa'nın üstünde görmesi gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Ama elimizden geldiğince bu iddialara da değinmeye çalışıyoruz program serisi boyunca. Bununla beraber mesela çok klasik bir iddia var ortaya atılan. Aslında Pavlus Hristiyanlığı tahrif etmek için gönderilmiş bir Yahudi ajanıdır gibi bir iddia var ortada. Pavlus, belki bu noktada tekrardan şeyi dönüp hatırlamak gerekiyor. Yani Pavlus nasıl oldu da kiliseye zulmeden biriyken ve aslında başkâhinin emriyle Şam'a doğru giderken bir anda Mesih'in elçisi haline dönüştü? Yoksa dönüşmedi de aslında tahrif etmek için Hristiyanların arasına mı sızdı Pavlus?
1: Evet, bu eski, yani daha doğrusu belki 6. 7. yüzyılda başlarken Yahudilerin arasında da yaygınlaşan bir fikir, bir iddia olarak karşımıza çıkıyor. Yani Toledot Yeşu, yani Yeşu'nun, İsa'nın hayatı adlı bir Yahudi yazısı var. O Toledot Yeşu, Yahudi toplumunun Hristiyanlığı verdiği tepkiden doğar. Yani İsa'nın hayatının aşağılayıcı bir versiyonudur. Yani kesinlikle bir bakireden doğuş hikayedir. Yani böyle bir şey asla olmaz diye biliyoruz. Onunla birlikte Pavlus'la ilgili orada, yani o, bu yaklaşık 4 sayfalık bir hikayedir. Yani İsa hakkında, Meryem hakkında, işte Meryem'in gerçek kocası, işte sonradan ortaya çıkıyor vesaire. Ve aynı zamanda Pavlus hakkında bir yazı var orada. Orada diyor ki Pavlus'un İsa'nın samimi bir öğrencisi olmadığı, dediğin gibi Yahudiler tarafından gönderilen birisi. Ve aslında Pavlus'un bu Yahudi literatüründeki tasvirinin gözlemlediğimiz İslami algıya da etkilemiş olması muhtemeldir diye görüyoruz. Yani hem Talmud hem de bu Toledot Yeşu, yani İsa'nın hayatı, İslam'ın Pavlus'a bakışıyla benzer taşımakta. Yani aynı benzer bir şeydir. Yani onu aşağılık ve güç peşinde koşan bir birey olarak gösteriyor. Ve orada onu gönderiyor. İşte çok ilginç bir şekilde Şimon Kefa esas adı. Ki çok ilginç bir karışıklık var orada. Yani Simon Petrus, Petrus'un ismidir, Kefas. Pavlus'u o adla gösteriyor ve işte gönderiyor, Şam'a gönderiyor, başka yerlere gönderiyor ve Nasarlılar arasında bilinen bu kişi Pavlus aslında, yani o İsa'nın öğretilerini değiştiriyor veya daha doğrusu şu an İncil'de bulunan öğretileri o öğretiyormuş ve orada o şekilde. Ama bunun aslı yok. Yani çok geç tarihlerde ortaya atılan, Yahudiler tarafından atılan bir suçlamadır. Ama bir parça bazı Müslümanların düşüncelerine uygun geldiği için o da tekrar hatırlatılıyor.
0: Evet. Bu iddiayı çok sık kullanıyorlar. Toledot Yeşu'da siz herhalde şey dediniz, orada belki yanlış anlaşılmasın diye ekleme yapmak istiyorum. İsa'nın bir bakireden doğmadığını iddia ediyorlar değil mi? Toledot Yeşu'da.
1: Evet. O aslında zinadan doğan birisi olarak ortaya çıkıyor. Ama onu gizlemek için uğraşıyor. Yani gerçek kimliğini falan. Ama bu hem İncil'e aykırı hem de hatta Kur'an'a da aykırı bir düşünce. Çünkü İsa Mesih'in mucizevi bakireden doğuşu her iki kitaplarda doğrulanıyor.
0: Burada tekrardan şey hatırlamak gerekiyor George Bey. Hani Toledo Yeşu gibi kaynaklar tabii çok sonradan yazılmış kaynaklar, 7. yüzyılda yazıldığını söylediniz. Peki bizim şu anda elimizde okuduğumuz İncil'de İsa'nın hikayesi bize nasıl anlatılıyor? Onun kritik temel noktalarını bize aktarma şansınız var mı? Tekrar dinleyicilerimizin hatırlaması için.
1: Evet, anlatabilirim. Yani ona geçmeden şunu hatırlatmak istiyorum. Şinasi Gündüz'ün de kendi kitabında söylediği gibi Pavlus'la ilgili ilk elden kaynaklar tamamen Yeni Ahit'tir. Yani başka bir yerden bir şey öğrenemiyoruz. Şöyle diyor sayfa 24 kendi kitabında. Esasen diyor, Hristiyan literatürü dışında Pavlus'la ilgili ilk elden bilgileri başka kaynaklarda rastlanılmaz. Pavlus'la ilgili bilgilerimizin temel kaynağı Yeni Ahit'tir. O zaman onun için biz oraya bakıyoruz, Yeni Ahit'e bakıyoruz. İsa'nın hayatı derken müjde kitapları, 4 tane müjde kitabı İsa'nın hayatını anlatır. Çoğunlukla onun öncüsü ve habercisi olan Yahya'nın hayatıyla başlar. Yani hepsi esas hizmetinin oradan başladığını, Yahya'nın hizmetinden hemen sonra. Lukka ve Matta müjde kitapları da aynı zamanda onun doğuş hikayelerini, yani tarihlerini anlatıyor. Ve Matta özellikle ta İbrahim'den, Davut'tan gelen bir soy kaydıyla başlar. Yani İsa'nın beklenen Mesih olduğunu ve aynı zamanda olağanüstü Tanrı'nın ruhunun arıcılığıyla Meryem'in rahmine düştüğünü ve beden aldığını, gökten gelen, önceden var olan Tanrı söz beden alıyor ve dünyamıza geliyor. Yani hikaye oradan başlıyor ve İsa'nın ilk 30 yılı hakkında çok fazla bilgi yok. Esas hizmeti 30 yılın yaşındayken Yahya'nın zamanında hizmete başlıyor. Ve yani 3 yıl içinde mucizeleri, öğretileri vesaire birçok şey yaptıktan sonra en detaylı olarak İsa'nın ihanet edilmesi, çarmıha gerilmesi, acılar içinde ölmesi, gömülmesi, ölümden dirilmesi ortak bir şekilde anlatılıyor.
0: Ve tabii ki bunu aslında tüm insanlık için yapıyor İsa Mesih. Öyle ki daha önceki programlarda çok bahsettik. Tüm herkes günah işledi. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Elçi Pavlus'un mektuplarında yazdığı gibi. Ve bundan dolayı İsa çarmıhta aslında tüm insanlık adına ölerek kendisine iman edenlere o kurtarış armağanını sağlıyor. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Bir konuya girmek istiyorum. Aslında Pavlus'un aileden Roma vatandaşı olduğunu biliyoruz. Ama baktığımız zaman o dönemde Roma vatandaşlığı çok büyük bir imtiyaz gibi. Çünkü Pavlus'u örneğin tutuklayan bir komutan, yine İncil metinlerinde okuduğumuz Pavlus'un Roma vatandaşı olunduğunu duyunca şaşırıyor. O bile diyor ki ben bile yeni oldum, sen nasıl buna sahip oldun diye vurgu yapıyordu. Ve orada tabii ki bir korkuya kapılıyordu kendisi. Pavlus bu vatandaşlığa nasıl sahip olmuştur? Çünkü genelde insanlar bu iddiayı ortaya atıp Pavlus Roma ajanıdır gibi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Çünkü şeyi hatırlıyoruz aslında, Roma içerisinde, Roma dünyası içerisinde Hristiyanlar zulüm görüyordu ve istenmiyorlardı. En azından 300. yıldan önceye kadarki o süreçlerde, artık resmi inanç olarak kabul edilmeden önceki süreçlerde hep zulüm görüyordu Hristiyanlar. Haliyle Paulus Roma ajanı olabilir mi? Nasıl bu Roma vatandaşlığını elde etmiştir? Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde?
1: Yani İncil'deki kayıtlara göre Pavlus ve Saul Tarsusluydu. Yani Tarsus da bir Roma kentiydi. Pavlus da Roma vatandaşı olan Yahudi anne babasından doğarak, yani o kentte vatandaş oldu. Doğuştan diyor Roma vatandaşıyım. Yani o doğuştan Roma vatandaşı. Yani o az çok bilinen bir şeydir. Yani bir ajan olması çok tuhaf olur. Zaten çok ciddi bir Roma karşıtıydı. Yani Ferisiydi. Yani Şamay kolundan o mezhebe bağlıydı. Ve onlar Roma'nın bir işgal olduğunu, Roma'nın oradaki yönetimi bir işgal olduğunu düşünüyorlardı. Bir er geç onu ortadan kaldırmak istiyorlardı. Yani Roma ajanı değildi.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekecek ama aradan sonra çok kıymetli teolojik konulara değinmeye çalışacağız. Öyle ki Pavlus kutsal yasayı geçersiz mi kıldı, böyle bir yetkisi var mı gibi sorular var. Ya da Pavlus İsa'yı tanrılaştırmış mıdır? İsa'nın böyle bir iddiası olmadığı halde Pavlus böyle bir şey söylemiş midir? Yoksa tam tersi bir durum mu vardır? Bu tarz konulara değineceğiz ama şimdi bir virgül koyalım. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Gerçeğin Sesi.
2: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Dr. George Pristov ile beraberiz. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Pristov konuğum ve Gizemli Elçi Pavlus programında aslında Pavlus'la ilgili iddiaları bugün konu almaya çalışıyoruz. Ve en son teolojik konulara geçiş yapacağımızı ve daha derin noktalarda Pavlus'la ilgili iddiaları ele alacağımızı söylemiştik. Pavlus'la ilgili iddiaların temelinde yatan şeylerin aslında farklı inançların, farklı kaynakların kökeninden geldiğini de görmüştük. Ama genellikle dönemin çok sonrasında bu tarz iddialarla karşılaşıyorduk. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber bizleri aslında www.radyomaranata.com adresinden de YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından da eş zamanlı olarak dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet George Bey, Pavlus kutsal yasayı geçersiz kılmış mıdır? Böyle bir etkisi var mıdır? Sanki Musa'dan gelen o yasayı iptal edip yeni bir yasa ortaya atmış mıdır? İsa'nın bu konudaki söylemi nedir? Pavlus'un bu konudaki söylemi nedir? Çünkü şöyle bir durum oluyor. Yeni ahitle beraber, aslında İsa ile beraber yeni bir çağ başlıyor. O lütuf çağı başlıyor ve yasa tamamlanıyor gibi bir durum var ama bunu kim tamamlamıştır? Yani Pavlus mu geçersiz kılmıştır? Başka bir durum mu vardır ortada?
5: Yok, Pavlus'un böyle bir yetkisi olmaz. Zaten Musa'nın yasasına sıkı sıkıya bağlı olan bir ferisi olarak yaşıyordu. Ve onu asla geçersiz kılma durumu olmazdı. Onun elinde böyle bir şey yoktur. İsa Mesih'in sözüne dayanarak Pavlus yasaya bağlı oldu. Diyor ki İsa Mesih, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Yani ben geçersiz kılmayı değil, tamamlamaya geldim. Bu tamamlama kavramı çok önemlidir. Paulus da buna inanan birisiydi. İsa'nın kutsal yasayı kendi sözleriyle ve kendi yaptıklarıyla tamamladığına iman etti. Yani mesela diyor ve onun için diyor ki ben Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim. Mesih'in yasası altındayım. Yani İsa Mesih'in esas yani suçlanması gerekir bu konuda. Çünkü İsa Mesih mesela der ki işte zina etmeyeceksiniz dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadını bakıp onun yüreğinde ona şefetle bakan bir kişi zaten yüreğinde zina etmiştir şeklinde yasayı derinleştiriyor, yasayı genelleştiriyor. Ama aynı zamanda şunu unutmamak lazım. Yasa, Musa'nın şeriatı Yahudilere verilen bir şeydi. Bütün uluslara verilen bir şeriat değildi. Onlarla özel bir antlaşmaydı. Ve İsa Mesih bunu bu şekilde onlara hatırlatıyordu ve onları derinleştiriyordu. Ama bazı şeylerini ortadan kaldırdığını gösteriyor. Mesela yiyecek yasalarını, yani bazı yiyeceklerin murdar olduğu konu yönündeki düşüncelerini veya şartlarını ortadan kaldırdığını kendisi söylüyor. Onları, bütün yiyecekleri temiz kılmış mesela. Bu Pavlus'un fikri değildi. İsa'nın kendisi getirdiği yeni bir antlaşma kurmaya geldiğini ve sonra da diğer uluslar da bu antlaşma içine girdikleri zaman başka konularda ortaya çıkıyor. Sünnet gibi konular var.
2: Evet, ve aslında Pavlus Mesih'e iman ettikten sonra da yasanın amacını daha iyi bir şekilde anladığını da görüyoruz. Kendisi aslında yasanın, o yasa döneminin, şeriat döneminin aslında günahın bilincine varılmak için var olan bir süreç olduğunu söylüyor. Öyle ki aslında insanoğlu Adem ve Havva aracılığıyla Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra ilerleyen dönemlerde Musa aracılığıyla Tanrı'nın bir şeriat düzeni yarattığını ve bu düzen içerisinde bir kurban kesilmesi gerektiğini görüyoruz kutsal kitapta. Ama bu kurbanı yalnızca baş kahin tapınaktaki en kutsal yere girerek halk adına kesebiliyor. Yılda bir kez bunu yapabiliyordu. Ve bu da aslında Mesih'e işaret ediyordu. Mesih'in bizim günahlarımızı yükleneceğine. Çünkü oradaki kurban aslında geçici bir kurbandı. Evet. Ama Mesih İsa ile beraber kalıcı bir kurbana, hem de bizimle özdeşleşmiş olan bir kurbana kavuşmuş olduk. Ve halinde Mesih'e iman ettiği zaman bir kişi zaten bu kurtarışa kavuşmuş oluyor. Şunu sormak istiyorum.
5: Orada bir ek yapabilir miyim? Yani yasanın aynı zamanda İsa'nın da çok net söylediği, Musa benim hakkımda yazdı diyor. Yasa bana işaret ediyor ve dediğin gibi yani kurban olsun, tapınak yasaları olsun, birçok şey bir yasanın bir peygamberlik veya önceden bildirme görevi vardı. İçinde olan bütün birçok şey gelecek çağa işaret ediyordu. Daha sonra daha büyük bir çıkış, daha büyük bir tapınak, daha önemli şeyler geleceğine işaret ediyordu. Ve bunlar gerçekleştiğini düşünüyordu Pavlus. O şekilde anladı. Çünkü İsa böyle öğretti.
2: Evet. Gelecek olan şeylerin aslında gölgesidir gibi bir ifade de var yine Yeni Ahit içerisinde.
5: Evet.
2: Şu noktaya gelmek istiyorum. Bu konuda da bir takım iddialar var. Aslında Pavlus İsa'yı tanrılaştırdı ya da İsa'yı abarttı gibi bir iddialar var. İşte o gördüğü görümden çok etkilendi Şam yolundaki ve onu tanrısal bir konuma getirdi gibi bir nokta var. Böyle bir şey var mıdır? Yani İsa kendisi hakkında ne söylüyor? Pavlus İsa hakkında ne söylüyor? Belki buna bakmak lazım.
5: Evet. Yok, Pavlus İsa'yı tanrılaştırmadı. Yani kesinlikle bir koyu bir Yahudi, tek Tanrı inancına sahip olan koyu bir Yahudi dindarının yapacağı son şey bir insanı tanrılaştırmak olur. Tersine Pavlus sadece yeryüzüne gelmeyi vaat eden Rab Tanrı'nın geldiğine inandı. Yani önceden Tevrat'ta Rab gelecek, Rabbin kendisi dünyaya geleceğini bildiriyor. Ve bu iyi haberdi. Yani mesela Yeşaya peygamberinde İşte Rab gelecek, müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor. Mesela Yeşaya 52'den okuyorum. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Nedir bu haber? İşte Tanrınız geliyor, Tanrınız egemenlik sürüyor. İşte ve dinleyin diyor. İşte Rabbin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler diyor. İşte bu Yeşaya'da. Ve Pavlus da o ayetleri mesela örnek alıyor. Alıyor, yazılmış olduğu gibi diyor. İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça ikrar edersen, kabul edersen, Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yani bu peygamberlerin söylediği gibi Rab Tanrı yeryüzüne gelecek şeklindeki vaatleri İsa yerine getiriyor. Rab İsa olarak geldi. Yani ona inandı. Yani bir insanı tanrılaştırmıyor. İnancı Tanrı beden aldı geldi. Yani onun tenezzül etmiş olması, tevazu buyurup geldiğini anlıyordu. Yani tersi değil. Yani kim insanı yüceltmiş değildi.
2: Ve o dönemdeki aslında insanlar da İsa'nın sözlerini çok net bir şekilde anlıyorlardı. Özellikle Yahudi din bilginleri İsa aslında Tanrı olduğunu söylediğini, bunu evet. iddia ettiğini anlıyorlardı. Ve Tanrı'ya küfrediyor, insan olduğu halde Tanrı olduğunu söylüyor gibi ithamlarda bulunuyorlardı İsa'ya. Demek evet. ki net bir şekilde İsa'nın bunu söylediğini ve oradaki insanların da bunu anladığını görebiliyoruz. Yine ayet metinlerinden, İncil metinlerinden evet. Bunu anlayabiliyoruz.
5: İsa bir kere evet. şey yapmıştı insanlar, yani o Ferisilerle, Yahudi dindarları ile konuşurken İbrahim'i hatırlattı ve uzun bir konuşmanın sonunda Yuhanna 8'de kaydediliyor. Diyor ki İbrahim benim günlerimi gördü diyor. Ne demek sen İbrahim'den daha mı yaşlısın, nasıl senin günlerini gördün şeklinde cevap veriyorlar. O da diyor ki İbrahim'den önce ben varım diyor. Ve o zaman ne demek istediğini dediğin gibi çok açık bir şekilde anladılar. Taş alıp onu öldürmeye çalışacaklardı. Çünkü net bir evet. şekilde kendisiyle Tanrı'yla eşit, babaya Tanrı'ya baba diyerek, babam benle baba biriz diyerek kendisinin Tanrı oğlu, Tanrı sözü olduğunu iddia ediyordu.
2: Burada şunu sormak istiyorum George Bey, burada şunu da sormak istiyorum. İsa'nın Tanrı oluşu neden bu kadar önemli? Yani Hristiyan teolojisi açısından İsa'nın Tanrılığının önemi nedir?
5: Bir kere tek Tanrı vardır. Yani ve Tanrı'dan başka bir kurtarıcı yok diye inanıyoruz, diye görüyoruz. Eski ahit yazılarında bu çok net bir şekilde. İsa Mesih de kurtarıcı olarak geliyor. Kurtarıcı benim şeklimde. Ve kurtarıcımız Tanrı İsa olarak geldi. Yani İsa'nın Tanrı dışında ayrı bir, ikinci bir Tanrı olması çok yani bir küfür olacak, yani bir büyük bir aykırılık yaratacak. Yani kutsal kitap tek Tanrı inancını net bir şekilde söylüyor. Baba, oğul, kutsal ruh olarak tek Tanrı karşımıza çıkıyor. Kendini baba, oğul ve ruh, kendini baba, söz ve öz olarak açıklayan tek bir Tanrı vardır. Ve sözün beden aldığını, kelamullah beden alıyor, aramızda yaşıyor. O gerçek Yeni Ahit'in bütün bölümlerinde yansıyor. Onun için İsa Mesih Tanrı değilse oradaki ayetler tamamen anlamsızlaşıyor. Ben yani günahlarını bağışlıyorum şeklinde hareket etmesi, ölüleri diriltmiş olması tek kendi yetkisiyle, birçok şeyde benle baba biriz demesi, yani çarmıha bu yüzden gerilmiş olması, öldürülmesi, hepsi buna işaret ediyor. Bunu iddia etti ve dirilişi onun sözlerinin doğru olduğunu kanıtlıyor.
2: Evet, bu noktada merak ettiğim bir şey de var, onu da aktarmak istiyorum George Bey size. Pavlus hakkında tabii çeşitli iddialar var ve belki bunların işte farklı inanç gruplarından insanlar tarafından ortaya atıldığını gördük ama Hristiyanlık içerisinde de kendisinin Hristiyan olduğunu söyleyip Pavlus'u reddeden insanlar var mıdır ya da teologlar var mıdır, onu eleştiren kişiler var mıdır?
5: Yani Pavlus düşmanı olanlar.
2: Evet.
5: Tabii gerçek Hristiyan olan Pavlus düşmanı yoktur. Çünkü ilk yüzyıldan itibaren onun yazıları Yeni Ahit'in yani %30'unu, %40'ını oluşturuyor. Yani bu Pavlus'la diğer elçiler aynı inancı öğretiyorlardı. Pavlus, Petrus, Yuhanna, Luka, diğer elçiler, Yakup hepsi aynı şey öğretiyorlardı. Onun için Pavlus düşmanı olmaz. Ya Hristiyanlık yani İsa düşmanı, yani Mesih düşmanı olacaksın. Yani İsa'nın Mesih olmadığını iddia edeceksin. Ya da Pavlus'u özel olarak düşman olamazsın Hristiyan olarak. Yani insanlar var ama kendilerini gerçek Hristiyan olarak görmek mümkün değil.
2: Anlıyorum. Ya bu konuda tabii ki evet farklı iddialar var ve farklı gruplardaki insanlar bu iddiaları kullanabiliyorlar. Ama bir temele dayanmadığını görüyoruz. Pavlus'un seçilmişlik konusunda bazı iddialar ortaya attığını söylüyorlar. Seçilmişlik kavramı konusunda İsa'nın bundan bahsetmediğini, Pavlus'un bunu bir şekilde ortaya attığını söylüyorlar ve imanı seçilmişliğe bağladığını düşünenler var. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Pavlus böyle bir şey ortaya atmış mıdır? Ya da İsa ile öğretisinde böyle bir çelişki var mıdır bu noktada?
5: Yani İsa Mesih yani çok açık bir şekilde siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim der. Yani bir çağıran İsa'dır. Yani insanları çağırıp kendine getiren İsa Mesih'in kendisidir. Pavlus da bunu öğretiyor. Diğer elçiler de seçilmişlikle ilgili. Ama bu seçilmişlik nasıl oluyor? İsa'ya imana çağırıyor. İsa Mesih yaşayan Tanrı olarak hala insanları çağırıyor. Diğer hepimiz çağrılanlarız. Yani o çağrıya imanla cevap verenler İsa Mesih'te seçilmiştir. Ona aittir. Yani mesela Petrus da bunu söylüyor birinci mektubunda. Yani Pavlus değil sadece. Buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam der. Birinci Petrus 1 selamlama bölümünde. Siz diyor İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için yani bir kanıyla temizlenmeniz için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz diyor. O zaman bu Pavlus'a özgü bir öğreti değildir. İsa Mesih zaten kendisi çağrılan çoktur, seçilen azdır demişti. Yani bu evet. Pavlus'a ait değildir.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey. Bu bölümün sonuna geldik aslında. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık.
5: Teşekkür ederim.
2: Pavlus hakkında çeşitli iddiaları ele almaya çalıştık. Ve bu iddiaların aslında çok bir aslı olmadığını, temeli olmadığını bu program içerisinde görmüş olduk. Tekrardan hatırlatalım, bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatmış olalım. Programlarımız ve Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Yuhanna bölümü 3. bölümden bir ayet okumak istiyorum. 3. bölüm 15. ayet diyor ki, öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Bu noktada İsa'nın ne bir dil ne bir farklı bir millet ayrımı yapmadan kendine gelen herkesi kabul ettiğini ve sonsuz yaşama kavuşturduğunu da hatırlamış olalım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Tekrar birlikteyiz. Ben Daniel Günay, birlikteyiz. Bugün Tanrı'yla Tanışanlar programındasınız ve karşımda çok değerli Gizem kardeşimiz bizimle birlikte. Hoş geldin Gizem.
4: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler, çok iyiyiz. Katıldığın için programımıza çok teşekkür ediyoruz.
4: Bugün ben teşekkür ederim.
0: Tanrı'yla Tanışanlar programında nasıl Tanrı'yla karşılaşın onu konuşacağız. Ama ondan önce birkaç bilgi vereyim. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize soru@radyomaranata.com'dan yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranatha yazmanız yeterli. Ayrıca bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, Tanrı'yla Tanışanlar programında izlemiştik ve nasıl Tanrı'yla tanıştın bunu öğreneceğiz. Ama önce biraz kendinden söz eder misin Gizem?
4: Tabii. Ben 88 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Ailem de yani İstanbul'daydı hep. Müslüman bir aileden geliyorum. Fakat yani cumhuriyetçi bir aile. Hani öyle koyu bir Müslüman bir aile değildi hiçbir zaman. Yani çok dinle iç içe büyümedim açıkçası. Hani küçükken. Lise dönemimde anneannemlerin yanına gittim. Düzce'de bizim köyümüz var. O zaman yani Hendek'te okudum liseyi. Ve orası birazcık böyle muhafazakar bir yerdi. Dolayısıyla orada birazcık daha işte böyle dine işte oruçtur vesairedir böyle bir sürü daha dinin olduğu bir ortamda bulunmaya başladım. Aslında içimde hep bir Tanrı arayışı vardı. Yani anlayamadığım bir şekilde nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum ama.
0: Bir boşluk vardı belki
4: diyebilirsin. Bir boşluk evet yani bir o Tanrı arayışı vardı ve sonra. Bir ara işte lise dönemimde dedim ki ha acaba dedim işte ben birazcık daha etrafımdakiler gibi bir Tanrı'ya biraz daha yaklaşabilir miyim acaba dedim ve oruç tutmaya çalıştım. Fakat pek başarılı olamadım. Yani bir iki kere falan tutabilmişimdir. Onda da çok zorlandım. Daha sonrasında bir ara biraz daha ileri gidip dedim ki hani başımı falan kapatayım. Hatta o zamanki arkadaşlarım bilir böyle başörtüsü falan aldım. Ama sonra baktım dedim ki yani birazcık hani araştırdım ettim. Dedim ki yok yani ben yani bu benim tanıdığım bir yani bu benim aradığım Tanrı olamaz dedim yani. Ve daha sonrasında daha deist bir inanışta yaşamaya başladım. Yani evet bir Tanrı vardı fakat yani herhangi bir din yok. Hepsi işte yani bir insan yani bir önderler gelmiş insanları doğru yola sokmak için. Hı hı. Fakat işte hepsi bir şekilde ya kendilerini öne koymuşlar yani hep bir bozulma olmuş gibi hı hı. düşünüyordum ve o yüzden de evet bir Tanrı var ama orada bir yerde. Hı hı. Böyle olunca tabii ne oldu? Yani içimdeki o karamsarlık hissi, o huzursuzluk hissi hiçbir zaman dolmadı. Yani her zaman dıştan çok güler yüzlüyümdür, çok pozitif görünürüm. Fakat çok negatiftim içsel anlamda. Ve bir umutsuzluğum vardı. Fakat hani çok fazla bunu hani tanrısızlık, yani Tanrı'dan dolayı olduğunu da düşünmüyordum. Yani sadece öyle bir hisler vardı içimde. Mesela dua ederdim ama hani duamı duyuyor mu ya da işte hani şunu istiyorum bunu istiyorum diye dua ederdim. Hani olursa ne güzel ama olmazsa da ha işte yani ettik ama hani bir boşluk vardı yani, bir anlatamadığım bir şey vardı yani, orada bir kopukluk vardı o Tanrı ile aramda. Daha sonra hayatıma yani tabii üniversiteden sonra iş hayatına başladım. Hı-hı. Ve iş hayatında da şu an eşim olan kişiyle tanıştım. Kendisi de yani hiç yani kendisiyle hiç dinle alakalı konuşmuyorduk sevgili olduğumuz dönemde. Fakat işte artık böyle evlenmeye hani şey yaptık, karar verme aşamasında. Dedi ki Gizem, dedi, ben de Hristiyanım. Ben de dedim ki ha tamam, yani sorun değil. Hani ben zaten hani hatta şey hep şey dedi çocuğum, hani koyu Müslüman olmasın da hani yeter ki başka bir şey olsun, okey sıkıntı değil yani. Tamam dedim. Sonra dedi ki işte ailem de dedi çok Hristiyan. Sonra dedi ki bayağı koyu Hristiyan. Ben dedim ki ha yani nasıl yani.
0: Bir taraftan
4: tamam,
0: sorun
4: değil.
0: Öbür taraftan.
4: Hani ben dedim hani herkese saygı duyarım. Benim için hani onun bir önemi yok. Ondan sonra dedi ki hani eğer sen de istersen işte hani böyle biraz kiliseye gitsek gelsek falan. Ben dedim ki ha tamam dedim. Zaten hani mesela küçüklüğümde de annemle hani böyle gezerken işte Saint Antoine'dır ne bileyim farklı farklı kiliseler hani giderdik. Tabii hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sadece orada insanlar işte ne bileyim işte ayin yapıyorlardı falan. Sadece çok huzurlu olduğunu hani hep hatırlıyorum. Yani hep huzur verirdi o kilisenin içi bana. Neyse daha sonrasında işte biz kiliseye gidip gelmeye başladık. Kiliseye ilk gittiğimde ilahilerin Türkçe olması beni çok şaşırttı. Çünkü daha önceden gittiğim kiliselerde hep yabancı dilde ilahiler vardı. Ama burada Türkçe ilahiler vardı ve insanlar Türktü. Yani yabancılar vardı ama böyle genelde Türktü ve ben çok şaşırdım. Dedim ki nasıl yani hani bu kadar Türk, bunlar hani gerçekten Türk mü yoksa hani ne? Sonra işte sordum. İşte Rizeli abi, Trabzonlu abi, Elazığlı. Yani dedim ki ha bir de Trabzon ve Rize hani. Ben dedim ki yok artık yani nasıl olabilir falan. Ve Türkler hani Süryanidir, Ermenidir hani öyle de değil. Bildiğiniz Türklerdi. Türk, evet. Sonra ilahiler beni çok etkilemişti kilisede. Böyle çok sevmiştim. Böyle o ilahi zamanı hiç bitmesin istemiştim. Neyse böyle git zaman gel zaman. Hani kiliseye gitmekten hani hoşnut kalıyordum ama şeyi asla kabul edemiyordum. İsa'nın Tanrı olmasına.
0: Hı-hı. Yani en ben o herhalde,
4: ben
0: üçlü
4: ona
0: birlik.
4: Evet ben ona asla böyle diyordum ki hayır yani böyle bir şey olamaz. Tanrı insan olamaz yani ne alaka diyordum. Bana işte kilisede herkes anlatmaya çalışıyordu. İşte Tanrı eğer isterse bir insan bedeninde neden gelmesin kendini tanıtmaya gibi. Ne bileyim bir sürü örnekler veriyorlardı ama yani sanki gözlerime bir perde inmişti. Ve ben kesinlikle anlamak istemiyordum. Bana şey diyorlardı hani kendi isteğinle yapamazsın zaten. Hani dua et İsa'nın ismiyle ve o kutsal ruh sana bunu zaten açacak diyorlardı falan ama bana çok garip ve komik geliyordu. Hani nasıl yani hani ben hani dua edeceğim ve hani bunu kabul mü edeceğim? Hani bu bana çok böyle imkansız bir şey gibi geliyordu. Neyse daha sonrasında şeyi fark etmeye başladık. Eğer biz evleneceksek, mesela ben eskiden şöyle düşünüyordum. Hani ben saygı duyuyorum. Hani eşimin görüşleri ne olursa olsun. Hani ister Hristiyan olsun. Hani bana fark etmez gibi. Ama sonra şunun farkına varmaya başladım. İnsanın yani birisiyle evlenecekse paylaştığı ya da düşündüğü şeylerin bence bir olması çok önemli. Yani eğer verdiğimiz değerler birbirinden farklı şeylerse o zaman ileride çok büyük sorunlar yaratabilir. Örnek veriyorum mesela eşim için mesela zina gerçekten hani kötü bir şeyse ve o bunu gerçekten Tanrı'yı üzmemek için hani böyle bir şey hani yapma yani yapmak bile içinden gelmiyorsa ama ben sadece bir tanrıya, kafamdaki bir tanrıya inanıyorsam ama ya işte ben o yokken işte bir şey yapayım ama sonra hani onun haberi olmaz. O zaman hiçbir şey olmaz diyebilirim. Yani bu tarz farklılıklar varsa o evlilik ileride sıkıntı çıkartabilir. Yani daha yüksek olası geldi ve Dedik ki eğer biz aynı şeye inanmayacaksak ayrılalım.
0: Evet. Ya da o pazar günü kiliseye gitmek isteyecek. Sen dolaşmak, gezmek isteyeceksin bir
4: şekilde. Evet. Yani benim önceliğim eğer onun önceliğiyle farklıysa o zaman bir çatışma çıkacak. Ve bir yerden sonra da bu çok büyük ayrılıkları peşinde getirecek.
0: Özellikle
4: yani.
0: Çocuklar belki de bir de olduktan tabii, sonra nasıl yetiştireceksiniz, neye göre yetiştireceksiniz?
4: Evet, kesinlikle. Hani ilk başta insan düşünmüyor ama sonra düşününce bunları göz önüne bulundurunca diyorsun ki ha evet aynı şeyi düşünmek önemli. Ardından tamam dedik o zaman ayrılalım. Sonra ben o akşam işte eve geldim. Sonra ama tabii şeyim bu arada şunu da detayı da söyleyeyim. Eşimle ilk hani bana mesaj atmıştı hani biz aynı ortamda bulunmuştuk ama çok fazla bir sohbetimiz falan yoktu. Ve benim ona karşı bir şeyim de yoktu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü bu kısım aslında önemli. O bana mesaj attığında hani bir buluşmak için ben bir anda anlayamadığım ve anlam veremediğim bir şekilde yüreğim böyle hoplamıştı. Ve annem yanımdaydı. Annem demişti ki Gizem ne oldu? Neden bu kadar sevinçlisin? Ondan sonra işte ben de demiştim. Hani Joseph mesaj attı falan diye. Annem demişti ki hani normalde annem benim bütün hani hayatımı bilir. Demiş ki o kim? Hani o kadar yani aklımda olmayan bir şeydi ve bir anda. Ve ben bunu kesinlikle Rab'den olduğunu daha sonradan anladım. Çünkü başka bir mantığı yoktu yani. Ve neyse daha sonrasında işte o akşam eve geldim. Ve dedim ki hani ama artık böyle şeyim. Hani ağlıyorum çünkü evet üzgünüm de. Ama bir yandan da diyorum ki. Hani bu şekilde yani onun dediği şekilde olacaksa ben o şekilde yapamam. Hı hı. O zaman dedim Rab yani eğer ki bütün o kilisedeki insanların dediği şey doğruysa gerçekten sen benim tanıdığım Tanrı değil onların dediği Tanrıysan bana bir şey yap. Yani bana ya dokun ya yani bana bir göster kendini ki dedim ben ikna olayım, emin olayım ve evet o yoldan gideyim ama bütün bunlar saçmalıksa ve hani İsa'nın Tanrı olmasına inanmak gerçekten beni çarpacaksa yani normalde Müslüman çok Müslüman olmamama rağmen bilinçaltım bana hep bunu demek ki bilinçaltıma kazınmış ki hep böyle şey var hani
0: bir korku
4: var yani evet büyük bir korku var. O zaman dedim ben şu an olduğum yolda gideyim hiç böyle garip garip şeyler bulaşmayayım diye yani. Böyle dua ettim ama gerçekten çok böyle artık çaresiz ve şey yani. Gerçekten teslimiyet göstererek Rabbe dua ettim. Sonra o gece uyudum. Rüyamda böyle bir işte dağlar falan vardı. Dağların arasından ince bir yol gidiyordu dar bir yol. İleride bir kasaba gibi bir şey vardı ve kasabanın üstünde de böyle bir üçgen işareti vardı. O üçlü birliği simgesi gibi geldi bana. Ve o yolun üstünde birisi kollarını açmış bana gel diyordu. Şimdi hem rüyada gördüğüm şeyler ama daha çok rüyanın bende yani sadece bir rüya değildi ya da bilinçaltı rüyası da değildi. Çünkü bilinçaltı rüyası olsa sabahleyin ilk bir etkilenirsin falan sonra geçer. Ama yani bu çok farklı bir şeydi ona eminim. Gece işte bu rüyayı gördüm. Gece bir anda uyandım. Sonra böyle hani korku dolu böyle garip gözlerle etrafa bakarken bir anda şimşek çaktı ve yağmur yağmaya başladı dışarıda. Sonra ben tekrardan böyle bir huzurlu bir şekilde uyudum. Uyandığımda gerçekten yani bunun hani birisi anlatsa belki inanmam ama kendim yaşadığım için çok inanılmaz bir şey. Bir anda dedim ki evet yani neden olmasın? Yani neden İsa Tanrı olmasın? Yani bu hisle uyandım. Bu çok enteresandı ve işte Joseph'e mesaj attım. Dedim ki görüşmek istiyorum. O da şaşırdı falan. Daha sonrasında işte tekrardan bu sefer ben daha çok araştırma yapmaya başladım. Daha çok hani diğer dinleri işte neden Hristiyanlık gibi bu sefer biraz daha şey yapmaya başladım ki iyice hani evet tamam İsa'nın Rab olduğu fikri artık yüreğime bir düşmüştü. Hı hı. Ama hala tam olarak emin olmak için hani araştırmalar yapıyordum. Gidiyordum kilisede sorular soruyordum. İşte çürütmeye çalışıyordum bazen ama hiçbir zaman o olmadı. Aksine daha çok emin olacağım cevaplar aldım. Sonra kilisedeki insanları çok sevmiştim. Zaten gerçekten çok farklı bir ortam vardı. Yani farklı bir sevgi vardı. Yani bu şekilde ilk iman etmem bu şekilde oldu aslında.
0: Yani aslında Tanrı tam senin istediğin gibi, senin duana cevap verdi ya, evet, da dua ettiğin gibi bir şekilde, hı hı, kendisini sana gösterdi, kanıtladı.
4: Aynen, hatta bir şekilde. Birkaç ayet var böyle benim yüreğime hani o zamanlar şey yapan. Yeşaya 6-9'da şey diyor, duyacak duyacak ama anlamayacaksınız, bakacak bakacak ama görmeyeceksiniz. Ben tam öyleydim, duyuyordum, hani bana söylüyorlardı, gösteriyorlardı ama ben hani duymuyordum. Çünkü yani o gözümdeki perde vardı ve bütün onlar aslında kalktı ve şey, Yeremya 29-13'te de şey diyor, beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Evet. Gerçekten hani o teslimiyet ruhuyla, gerçekten Rab'be teslim olup onu bulmak istediğimi ona söylediğim zaman bana bir şekilde cevap verdi. O yüzden yani güzeldi, yani değişik bir tecrübeydi, evet, ama çok şükür yani, aynen.
0: Evet, Rab kendisini bize tanıtıyor zaten, hı-hı, aslında onun istediği bu. Yani biz ona dediğin gibi bütün yürekle gidersek, bütün samimiyetle gidersek, hı-hı, o bize kendisini göstermek, tanıtmak istiyor, sevgisini sunmak istiyor. Peki son olarak, kısa olarak, İsa Mesih'e iman ettikten sonra hayatında ne gibi, hı-hı, farklılıklar oldu, değişiklikler oldu, geleceğe bakış konusunda, hı-hı, ya da?
4: Şöyle, birincisi o içimdeki umutsuzluk, karamsarlık tamamen kalktı. Yani bunun yüreğimden kalkması zaten benim için çok büyük bir mucize gibi bir şeydi. Hani ilk başta arkadaşlarım şey diye düşünüyordu. Gizem işte hani Joseph yüzünden Hristiyan oldu.
0: Çok
4: ama,
0: öyle düşünenler,
4: evet,
0: çıkardı.
4: Aynen, yani evet, bu bayağı bir süre öyle gitti ama bende şöyle bir şey yaşandı. Ben tabii Tanrı'yı bu kadar birebir tecrübe edince içten kendimi durduramamaya başladım. Sürekli İsa'yı anlatmak istiyordum. Sürekli paylaşım yapıyordum. Ve insanlar bir yerden sonra dedi ki, hani Gizem zorla hani ya da öylesine Hristiyan olsa hani bunları paylaşmaz. Çünkü daha önceden bu konuları hani konuşmaktan bile hani şey yapardım, hani hiçbir şekilde dinle alakalı ya da bu tarz şeyleri konuşmazdım yani. Ama sürekli insanların yani görmesini istedim. Yani onların da benim yaşadıklarını yaşamasını istediğim için hep anlatmaya başladım. Hı-hı. O yüzden de bir süre sonra insanlar hani anladılar ki gerçekten bir şeyler yaşadım. Daha sonra şu oldu mesela, birçok işte akrabam ya da arkadaşlarım bana şey demeye başladı, sen ışık saçmaya başladın, yani sende farklı bir ışık var. Benimle yeni tanışanlar bile mesela bana senin çok farklı bir ışığın var demeye başladı. Hani eskiden de güler yüzlüydüm, eskiden de şeydim ama o tarz bir şey kimse söylemiyordu, demek ki farklı bir şeyler oldu ya da
0: Mesih'in ışığı,
4: evet,
0: o sende parlıyor.
4: Ki, evet, demek ki yani, aynen. Ya da mesela arkadaşlarımın hayatına dokunabildim İsa sayesinde. Hı-hı. Yani çok kötü giden bir aile hayatı olan bir arkadaşım vardı. Neredeyse boşanma eşiğinde. Ve onu bir şekilde İsa'yla tanıştırdım. Yani iman etmedi fakat İsa'nın, hı-hı, ismiyle dua etti vesaire, bir sürü şey. Ve daha sonrasında çok bambaşka bir hayata adım atmaya başladı. Ya da hani bunun gibi aslında birkaç tane örneğim var, hani arkadaşlarımın hayatına dokunduğum ve bunlar yani bunların verdiği mutluluk bilmiyorum başka neyde olur. O yüzden hani çok mutluyum bu açıdan yani.
0: Evet ya, çok güzeldi tanıklığın. Yani gerçekten de öyle. Yani Tanrı bize ulaşmak istiyor. Her birimize, bütün dünyadaki insanlara, hı-hı, ulaşmak istiyor ve sana da farklı şekilde ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ediyorum.
0: Programımıza katıldığın için, tanıklığını bizimle paylaştığın için. Rab seni çok bereketlesin.
4: Amin, hepimize.
0: Aile halkını. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bir şekilde daha bir Tanrı ile Tanışanlar programını bitirmiş oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.

0: Günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. İman Kahramanları adlı programda tekrar karşınızdayız. Ben Daniel Günay ve bugün karşımda bu programı beraber yaptığımız sevgili Alper Özharar var. Sevgili Alper kardeşim, hoş geldin demek istiyorum öncelikle.
2: Hoş bulduk Danya, seninle birlikte olmak benim için büyük bir sevinç.
0: Evet, kesinlikle benle de öyle, değerli bilginle bizi aydınlatıyorsun sevgili Alper'cim. O zaman programımıza başlamadan önce, konumuza girmeden önce sizlere e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi oraya yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için sadece Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Çok güzel, harika müziklerimiz, ilahilerimiz de var. Bizi takip edin sevgili dinleyiciler. Evet, İman Kahramanları programı başlıyor. Hepimiz evet kutsal kitabı okuyoruz, merak ettiğimiz birçok şeyler var. Oradaki peygamberlere bakıyoruz. Bu peygamberlerin hayatlarından neler öğrenebiliriz? Hangi zorluklardan geçtiler, hangi sıkıntılardan geçtiler? Rabbe nasıl güvendiler? Nuh peygamber, işte Yusuf, İbrahim, Musa, Yeşu, Davut gibi birçok biz peygamberlere baktık. Bugün de Daniel peygambere bakacağız. Tabii bu arada ben kendim de onur duyuyorum bu isim bende olduğu için. Daniel peygamberin hayatına bakacağız. Daniel gibi olmak isterim ben de gerçekten. Daniel'e hayatına bakmadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü Daniel kitabı kutsal kitapta yine özel bir yerdedir. Kilise babalarından Jerome'un yazdığı bir yazı var. Onu size okumak istiyorum. İsa'dan sonra 347-420 yıllarında yaşamış olan Jerome bu Daniel kitabıyla ilgili şunları söylüyor. Diyor ki peygamberlerden hiçbirinin Mesih hakkında peygamber Daniel kadar açık konuşmamış olduğunu söylemek istiyorum diyor. Çünkü Daniel diğer peygamberlerin peygamberliklerinde alışılmış olduğu gibi yalnızca Mesih'in geleceğini değil ama aynı zamanda geleceği zamanı da tam olarak söylemiştir. Yani diğer peygamberlerde kutsal kitapta bir Mesih'in, bir kurtarıcının geleceğini bir şekilde söylediler, peygamberlik ettiler, vaat ettiler. Ama Daniel onun geleceği zamanı da tam olarak açık bir şekilde söylemiştir diyor Jerome. Bunun da ötesinde çeşitli kralları bir düzen içinde yıllarının sayısını da vererek bildirmiş ve gelecekteki olayların belirtilerini en açık bir biçimde Daniel önceden duyurmuştur. Bu arada Daniel peygamberin adı nedir? Anlamı ne anlama geliyor diye sorarsanız Daniel peygamberin adı Tanrı benim hakimimdir, Tanrı benim yargıcımdır anlamına geliyor İbranice'de. O zaman biraz Daniel peygamberin hayatına bakalım. Biliyorsunuz İsrail halkı zor bir durumdaydı, zor bir dönemdeydi. İsrail halkı sürgündeydi çünkü neden sürgündeydi? Günah işlemişti. Tanrı'nın yıllarca peygamberler aracılığıyla uyarmalarına rağmen bir şekilde biz zaten rahatız, biz zaten Tanrı'ya inanıyoruz, işte tapınağımız var, Tanrı'ya tapınıyoruz gibi düşünerek kendilerini aldatıyorlardı ve günah işliyorlardı, Tanrı'dan uzak bir şekilde yaşıyorlardı, başka putların ardınca gidiyorlardı, başka putlara kurbanlar sunuyorlardı. Dolayısıyla Tanrı'nın yargısı bir şekilde işte İsrail halkının üzerine geldi ve İsrail halkı evet Babil'de Kral Nebukadnesar Babil'i üzerine yürüdü, o kenti kuşattı ve evet çok acılar oldu ve kenti bir şekilde alıp sürgüne götürdü. Ve onu okuyoruz, görüyoruz ki Nebukadnesar tapınaktaki olan bazı eşyaları da alarak Şinar ülkesine götürdü ve kendi ilahının tapınağının hazinesine bunu yerleştirdi. Ve işte sürgün edilirken oradan gençler arasından seçilen 3 kişi vardı Yahudalılardan. Bunlar Tabii ki okuyoruz ki bu gençler kusursuzdular, yakışıklıydılar, her konuda bilgeydiler, bilgiliydiler, öğrenmeye yetenekli kişilerdi ve sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. İşte bunlar seçildi. Bunların arasında dediğim gibi Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya vardı. Ve Alper, sana senle devam edelim istiyorsan. Daniel'in hayatında nasıl Rabbin işleri gözükmeye başladı? Daniel'in hayatından ne görebiliriz, ne öğrenebiliriz? Biraz söz edebilir misin Daniel peygamberden?
2: Evet, Daniel sürgün döneminde yaşamış bir peygamber. Senin de dediğin gibi Daniel senin adaşın ve Tanrı hakimimdir, Tanrı benim yargıcımdır anlamına gelen bir isme sahip. Kendisi gerçekten Tanrı'nın yetiştirdiği, Tanrı'nın elinde biçim alan iman kahramanlarından biri. Yani sürgün dehşetini yaşamış olmasına rağmen, değil mi? Yani adanmış bir Yahudi olarak Tanrı'ya, Tanrı'nın halkından biri olarak Yeruşalim'in düşüşünü görmek, tapınağın hazinelerinin yabancı putperest bir halkın eline geçtiğini görmek, bu da yetmezmiş gibi genç yaşlarında yurtlarından koparılıp Babil'e getirilmeleri, tamamen putperest insanlarla çevrili, bilmedikleri yepyeni yabancı bir ortamda olmaları gerçekten büyük bir denenmeydi. Fakat biz gerçekten bu Daniel ve üç arkadaşında yani Rabbin gerçekten büyük işlerini gördük, görüyoruz. Kutsal kitabı okuduğumuzda bize cesaret veren, yani aslında biz de bir nevi sürgünde gibiyiz bu dünyada. Evet. Bizi Rab bu dünyada kurtarmak istiyor. Ama o zamana kadar biz halen daha babamızın evine gidene kadar bu dünyada yabancı ve gurbetteyiz. Ve bu insanların arasında nasıl yaşamamız gerektiğine dair bize çok iyi örnekler sunuyor. Hı hı. Daniel'in yaptıkları ve üç arkadaşının yaptıkları. O nedenle ben Daniel'i çok bizim için de uygun olduğunu düşünüyorum. Bizim çağımıza Hristiyanlar olarak kilisenin kendisine çok uygun bir yaşayış biçimi. Yani her şeyden önce birinci sıraya Tanrı'nın sözünü yerleştiren bir iman düşüncesi vardı. Yani o konuyu belki sen geçeceksin ama ben belki bir giriş yapabilirim. Özellikle bu dört genç belli bir süre boyunca, hatta 3 yıl kadar belli bir eğitimden geçiriliyorlardı. Ve ondan sonra Babil Kralı'nın huzuruna çıkarılacaklardı. Ve bu süre zarfında onlarla ilgilenen özel insanlar vardı. Ve kralın sofrasından onlara pay veriliyordu. Hı hı. Yani onun kralın sofrasında kesilen etlerden, değişik lezzetli yemeklerden tatmalarına izin vardı, beslenmelerine izin vardı. Öyle ki onun huzuruna çıktıkları zaman işte gürbüz olsunlar, besili olsunlar, kanlı canlı görünsünler. Hı hı. Böyle bir sistem vardı o dönemdeki Babil İmparatorluğu'nda. Bunu gören Daniel bu sistemi ilk defa duyunca aslında bir anda bir korku geldi ona. Çünkü neden? Bunlar putlara sunulan etlerdir. Hı hı. Putlara sunulan, putperestlerin kendi adetlerine göre, gerçek olmayan ilahların kendi kurallarına göre hazırlanan yiyeceklerdir diye düşünerek çekindi. Çünkü neden? Tanrı'nın yasasında gerçekten bu yasaklanmıştı. Tanrı'nın haram kıldığı, yani aslında yemesinin yasak olduğu bazı etler vardı. Ve Babil'ler için bu etlerin yenmesinde bir sakınca yoktu. Fakat Babil'de de olsalar bu dört genç Tanrı'nın halkıdır. Tanrı'nın çocuklarıdır. Ve Tanrı'nın yasasına tabidirler. Yani herhangi bir devletin altında yaşıyor olabilirler. Ama önce Tanrı'nın yasası gelir. Tanrı'nın yasasıyla çelişmediği sürece devletin yasasına tabi olursun. Ve bu noktada aslında Tanrı'nın yasası devlet yasasıyla çelişti. Ve Daniel saygılı bir şekilde Rabbine güvenerek bu yemeklerden yememelerini rica etti. Bize bir süre verilsin. Biz bu süre boyunca sadece sebze yiyelim. Çünkü sebzede Tanrı'nın yasakladığı bir şey yoktu. Et kısmında belli yasaklar vardı. Çünkü murdar sayılan hayvanlar ve temiz sayılan hayvanlar olarak kutsal yasada açıkça belirtiliyordu. Özellikle kurban olarak kesilebilecek hayvanlar temiz sayılan hayvanlarken, yabanıl hayvanlar ise bazıları murdar sayılıp, kirli sayılıp, dini açıdan kişiyi kirlettiği düşünülüyordu. Rab tarafından böyle buyurulmuştu. Bu yüzden Yahudiler kendilerini temiz tutarlardı. Bu yiyeceklere dokunmazlardı. Fakat bunu duyan o görevli, saray görevlisi, yani eğer size ben bu yemekleri vermezsem kral benden hesap sorabilir Eğer yüzünüz düşerse, zayıflarsanız, güçsüz düşerseniz gerçekten benim başım belaya girer diye korktu. Başta bunu yapmak istemedi. Ve bu yüzden Daniel bir süre istedi. Ve gerçekten bu sürenin sonunda sen bize bakarsın. Ondan sonra kendi gözüne göre, hatta 10 günlük bir deneme fırsatı verdi saray görevlisi. 10 gün boyunca onlara sebze verdi. Ve 10 günün sonunda gerçekten de bakıldığı zaman sarayın, kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyorlardı. Ve böylece bu gözetici, bu görevli o günden sonra kralın gençlerin ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeyi sürdürdü. Bu aslında bir mucizedir. Yani buradaki olay sebzenin faydalı olduğu değildir insan bedenine. Bizim o anlamamız ve öğrenmemiz gereken şey, Tanrı'nın sözüne biz itaat edersek, öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğun ardından gitmeyi seçersek, gereken neyse bize verilecektir. Evet. Gereken neydi? Sağlıklı olmalarıydı, beslenmiş görünmeleriydi, kralın önüne çıkacakları için. Ve Tanrı o besini sözüyle onlara sağladı. Yani kendilerini dinsel açıdan kirletmek istemedikleri için Tanrı onları sözüyle sağlıklı kıldı, sözüyle besledi ve diğer gençlerin önünde onları gerçekten görkemli bir şekilde, sanırım yüzleri bence parlıyordu, çok sağlıklı görünüyorlardı. Gözetmen de şaşırdı. Yani sadece sebzeyle bu insanlar nasıl böyle beslendiler? Ve işte daha bu noktadan itibaren saraya girmeleriyle Tanrı'nın varlığını göstermeleri bir olmaya başladı.
0: Evet, dediğin gibi Alper, gerçekten de bu çok önemli. Biz de bu dünyada sürgündeyiz bir şekilde. Çünkü bizim gerçek vatanımız göklerdedir, bunu söylüyor. Ama senin de dediğin gibi bu ayeti, cümleyi de okumak istiyorum Daniel kitabından. Bu çok önemli. Diyor ki böyle okuyoruz. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmek istemedi. Yani kirletmemek için bu yemekten ve şaraptan diyor içmeyi istemedi. Yani Daniel'in dediğin gibi kutsal yasaya biliyordu, kutsal yasayı biliyordu ve kutsal yasayı uygulamak istiyordu kendi hayatında ve kendini kirletmemek için ricada bulundu. Yani onu da görüyoruz. Burada rica ettiğini söylüyoruz. Yani baş kaldırmadı, kızmadı, bağırmadı. Hayır, ben kesinlikle bunu yiyemem diye karşı koymadı. Ve neden bu ricası kabul edildi? Çünkü onu da okuyoruz. Diyor ki Tanrı saray görevlilerinin yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. Yani bir kişi eğer Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmek istemiyorsa ve Tanrı'ya itaat etmek istiyorsa bir şekilde Tanrı'nın yardımı, merhameti, gücü onunla beraber olacaktır. Etrafındaki kişiler tarafından o kişinin farklılığı gözükecektir, belli olacaktır. Ama senin de dediğin gibi biraz belki bu konu üzerinde de düşünebiliriz. Yani Daniel kendini kirletmek istemedi. Yani o zamanki döneme, geleneğe, çevresindeki olan insanların tutumuna göre ya da onların baskılarına göre hayatını sürdürmek istemedi. Tam tersine Tanrı'nın yasasına göre hayatını sürdürmek istedi. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Bu dünyada, yani bu sürgün hayatında diyelim, etrafımızda bizi kirletecek çok şeyler de var değil mi? Yani arkadaş çevremiz olabilir, izlediğimiz diziler, filmler olabilir, ellerimizdeki elimizde kullandığımız bu telefonlar olabilir. Yani bizi kirletecek o kadar çok şey var ki etrafımızda, ya da bizi günaha sokmak isteyen o kadar çok şey var ki etrafımızda. Yani Daniel gibi biz de davranabilir miyiz? Davranmalıyız tabii ki. Ama yani ne yapmamız lazım? Nasıl Daniel böyle davrandı? Bir fikrin var mı Alper? Ne düşünüyorsun?
2: Kesinlikle öyle davranmalıyız Daniel. Yani bu antlaşmalar arasında bir fark yok. Eski antlaşma, yeni antlaşma arasında. Tanrı'nın halkıyız biz ve Tanrı'nın sözleri her zaman için geçerlidir bizim yaşamımızda. Yani özellikle benim Daniel'den aldığım cesaret şu. Yani Daniel şöyle söylemedi. Yani Yeruşalim yıkıldı, tapınağımız yok edildi, artık Tanrı bizi bıraktı. Hı hı. Benim artık bu kurallara bağlı yaşamam gerekmiyor. Yani böyle şeyler düşünmedi. Ya da Tanrı acaba zayıf bir Tanrı mı? Beni işitmeyen, beni dinlemeyen bir Tanrı mı? Çünkü halkımız yok edildi, sürgüne gönderildik. Yani bunlara bakmayan ve gerçekten Tanrı sözüne iman eden, yani koşullardan bağımsız bir Daniel ve arkadaşlarını görüyoruz. Biz de keza kime iman ettiğimizi bilmeliyiz. Yani Paulus diyor ya, iman ettiğim zatı biliyorum. Ve onun güvenilir olduğunu, onun son günde benim için, beni esenlik içinde götüreceğini biliyorum. Yani biz de gerçekten koşullara bakmadan, Rabbimize bakarak, onun sözünü her şeyden üstün tutarak, yaşamalıyız. Buna çağrıldık çünkü. Hı hı. Bunun gücünü de Rab bize verdi. Ve içimizde yaşayan kutsal ruh bizi bu kirlenmeden korumak istiyor zaten.
0: Evet.
2: Yani yaşantınız dünyanın lekelemesinden uzak bir şekilde. Çünkü gerçek dindarlık budur. Dünyanın lekelemesinden kendimizi korumamız ve bu çağda Tanrı'ya yaraşır bir pak ve kutsal yaşam yaşamamızdır. Bunun için ayrıldık, bunun için çağrıldık. Bunu yapmalıyız, bunun için yapma gücünde sahibiz. Rab bize bunu vermiştir. Eski antlaşmadaki kardeşlerimiz de bu yoldan yürüdüler. Her türlü sıkıntıya, eziyete katlandılar. Ve şimdi Rab İsa Mesih'te bizim de aldığımız çağrı aynen budur Danyal'cığım.
0: Dediğin gibi evet, bu dünya bizi kirletmeye çalışıyor. Çevremiz, belki ortamlar, bulunduğumuz yerler bizi kirletmeye çalışıyor. Romalardaki o ayet Pavlus'un söylediğini hatırlatmak istiyorum. O diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Yani bu çağın gidişi iyi değildir, kötüdür, günahkardır ve bizi kirletmek isteyecektir. Ama ne yapın bunun yerine? Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu diyor ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Dolayısıyla biz düşüncemizi her zaman için Tanrı'nın sözüne göre odaklamalıyız ve oradan yenilenmeliyiz, oradan tazelenmeliyiz ki hayatımızdaki Rabbin işlerini daha çok görelim, Rabbin başarılarını hayatımızda yapacaklarını görelim ve ona odaklanalım. Yani Daniel'in hayatında evet daha çok güzel örnekler var. Daniel'e Rab tarafından verilmiş özel yetenekler var. Bu Daniel'in arkadaşlarına da aynı şekilde farklı yetenekler verilmişti. Ve zaten görüyoruz ki kral onları sınadığı zaman, bilgelik ve anlayış konularında sınadığı zaman bu dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan ve falcılardan 10 kat daha üstün buldu diye gördük. Buna devam edeceğiz. Yani Daniel'de bazı armağanlar vardı. Her çeşit görümü evet yorumlayabiliyordu diye okuyoruz. Ama şimdi kısa bir ara verelim ve aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
2: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata.
6: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Daniel Günay, benim sevgili konuğum Alper bugün bizimle birlikte ve İman Kahramanlarında Daniel'in hayatına bakıyorduk ara vermeden önce. Rabbin Daniel'inle beraber nasıl olduğunu görüyorduk. O kendisini kirletmemek için, dinsel açıdan kirletmemek için Tanrı'nın yasasına uymak için bir ricada bulunmuştu. Ve aradan önce gördük ki Tanrı onu nasıl bereketledi. Yüzü gerçekten çok gürbüz gibiydi o ve arkadaşları. Ve Tanrı'nın yardımı Daniel ve arkadaşlarıyla birlikteydi. Ve onu demiştik ki Tanrı Daniel'e ve arkadaşlarına farklı farklı yetenekler, armağanlar verdi. Bu dört genç gerçekten bilge ve bilgelik bakımından çok üstündüler. Çünkü Tanrı'yla birlikteydiler ve Tanrı onlara bu armağanı ve yeteneği vermişti. Onu gördük, onu okumuştuk. Bu dört genç o bölgede olan bütün sihirbazlardan, bütün falcılardan 10 kat daha üstün bulundu. Bu bilgelik dünyadan kaynaklanmıyordu. Bu bilgelik işte okumadan kaynaklanmıyordu. Bu bilgelik Tanrı'dan kaynaklanıyordu. Tanrı bu bilgeliği Daniel'e ve arkadaşlarına vermişti. O yüzden de Rabbin işleri Daniel ve arkadaşlarıyla devam edecekti. Evet, Kral Nebukadnesar'ın sarayında hizmet ederken orada bir Nebukadnesar'ın bir düş gördüğünü görüyoruz ve bu düş nedeniyle Nebukadnesar'ın ruhu diyor üzüntüyle sarsıldı ve onun uykusu kaçtı. Ondan sonraki olayları anlatabilir misin Alper, hatırlıyorsundur herhalde, nasıl oldu, nasıl gelişti bu düş, neydi, nasıl bunun yorumunu yaptılar, yapabildiler mi, ne demek istersin?
7: Nebukadnesar'ın bu gördüğü düş konusunda gerçekten sıra dışı bir olay var Daniel. Özellikle yani biz daha önceki mesela Firavun'un rüyasını da hatırlıyoruz değil mi? Yusuf'la ilgili mesela bir rüya görmüştü. Bu rüyayı anlatmıştı Yusuf'a ve Yusuf bunu yorumlamıştı. Hı hı. Fakat Nebukadnesar bunun daha da ötesine olayı çekiyor ve diyor ki bütün sihirbazları, falcıları, büyücüleri çağırıp o dönemde Babil'de etkin olan diyor ki siz bana benim gördüğüm düşü söyleyin. Hı hı. Yani ben size söylemeyeceğim. Siz önce bana hem söyleyin o düşü, hem de bunun yorumunu yapın. Yani bunun karşısında tabii bütün o kişiler
6: imkansız bir şey istiyor.
7: Dehşete yani düştüler, şaşırdılar ve bunu yapmazsanız hepinizi öldüreceğim. Evlerinizi çöplüğe döndüreceğim. Yani büyük bir tehdit, büyük bir sertlikle karşılık buldu. Ve herkes tabii korktu. Yani bunu senin yapabilecek kimse yoktur Babil'de dediler. Bunu insanlar arasında yaşamayan ilahlar ancak bunu bilebilir dediler. Ve bunu deyince Nebukadnesar hepsinin öldürülmesini buyurdu. Ve görüyoruz ki bu işin ucu Daniel ve arkadaşlarına da uzanmaya başladı. Yani o Babilli yönetici Daniel'e de geldi ve durumu açıkladı. Siz bunu yapmazsanız öldürüleceksiniz dedi. Fakat Daniel bilgece ve akıllıca konuştu diye okuyoruz kutsal kitapta. Ve kral neden bu kadar sert davranıyor diye sorunca kralın isteğini bildirdiler Daniel'e ve Daniel bunun üzerine bir süre istedi. Çünkü gökte gerçekten bir tanrı var. Bütün gizemleri çözebilecek bir tanrı var. Bu tanrı bizim taptığımız tanrıdır. Bu tanrı İsrail'in tanrısıdır. Bize bir süre verilsin ve biz bu gizemi Rab'den öğrenip size söyleyebiliriz. Ve bunun üzerine Daniel arkadaşlarına da çağrı yaptı. Hep birlikte yakaralım ve göklerin Tanrısı bize bu sırrı açıklasın ve gerçekten de alçak gönüllü bir şekilde yakarıp Tanrı'dan bu bilgiyi istedikleri zaman bir gece vakti bu giz, bu gizem, yani ancak kralın bilebildiği, değil mi? Kralın, ya bir insanın düşün, nasıl bilebilirsin lan ya, bu imkansız bir şey.
6: Kral bu, herhalde yani belki de yani yalan söyleyeceklerini, bir şeyler sallayacaklarını, bu yorumu vereceklerini düşündü. O yüzden işi sağlama bağlamaya çalıştı. Ben gördüğüm rüyayı da size anlatmayacağım. Yani kendinizi garantiye alamazsınız. Siz anlatın. Eğer bilge insanlarsanız, yani bu ülkedeki akıllı sihirbazlarsanız, gidin tanrılarınıza danışın. Kime danışıyorsanız danışın. Ama bu rüyayı, bu görümün ne olduğunu ve yorumunu bana anlatın. Ancak o zaman size inanabilirim diye meydan okudu onlara.
7: Evet, bir sınav koydu, bir test koydu gerçekten, dediğin gibi. Hani kimin gerçek, kimin sahte olduğunu ayırt edebilen bir test koydu. Ve Daniel'e Rabbi hamd ediyoruz ki tabii ki Daniel'in ve arkadaşlarının canını kurtarmak için ve onları Babil'de yüceltmek için, Nebukadnezar'ın önünde onları yüceltmek için, daha doğrusu kendi adını yüceltmek için Tanrı onlara bu sırrı açıkladı ve Daniel Kral Nebukadnezar'ın karşısına çıkıp bir bir bu önce bu düşü anlattı, sen şunu şunu gördün ve sonra da düşün anlamını çok detaylı bir şekilde, müthiş bir şekilde anlattı ki bu düş aslında müthiş bir peygamberlik sözüdür. Hı hı. Yani hem tarihin sayfaları içerisinde gelmiş geçmiş, belki sen onları şimdi daha detaylı açıklayacaksın, hem de İsa Mesih'in geleceği kuracağı egemenlikle ilgili bir müthiş bir peygamberlik içeren bir düştü.
6: Yani o düşe geçmeden önce belki onu da düşünebiliriz. Yani gerçekten de hayatımızda zor bir döneme girdiğimiz zaman, çıkmaza girdiğimiz zaman, çözemeyeceğimiz bir konu olduğu zaman, belki iş yerinde zorluklarımız olabilir, sorunlarımız olabilir. Belki evde, ailede, hayatında birçok problemlerle karşılaşabiliriz. O zaman hani ne yapmamız lazım? Bu Daniel'in örneği bence bizim için de bir teşvik verici bir örnektir. Onun hayatına baktığımız zaman dediğin gibi Daniel ne yapıyor? Yani ölüm tehdidi altında. Onunla beraber Babil'deki bütün büyücüler, falcılar, işte bilgi adamlar öldürülecekler. Daniel gidip hemen bu olayı arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bence şunu düşünebiliriz. Yani biz de kilisemizde hamdolsun ki Rabb'e iman eden imanlı kardeşlerimiz var. Bizim dua dostlarımız var, olmalı. Kilisemizde bizim için dua eden kişiler olmalı, çevrede arkadaşlarımız olmalı. O zaman zorlukla karşılaştığımız gibi zaman Daniel gibi kilisedeki kardeşlerimize belki dua isteyebiliriz. Sırf bilmiyorum, belki sevgili dinleyicilerimize de bunu söyleyebiliriz. Eğer gerçekten de zor bir durumla karşılaştıysanız bize yazın ve biz de sizin için dua edelim. Çünkü dualarımıza yanıt veren Tanrı'dır. Ancak O dualarımıza yanıt verebilir ve O her şeyi bilir. Zaten bu görümde olduğu gibi, yani hiçbir kimsenin bilemeyeceği, anlayamayacağı bir rüyayı, görümü, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Tanrı'ya götürdüğümüzde Tanrı bunun yanıtını verecektir. Ve burada da Daniel ve arkadaşları, evet, Hananya'ya, Mişael'e ve Azariah'a bu durumu anlatıyorlar. Ve arkadaşlarıyla beraber Tanrı'ya yakarıyorlar. Rab, yani senden başka gideceğimiz yer yok. Senden başka bu durumu çözebilecek kimse yok. Ancak sen çözebilirsin. Ve bu imanla Rab'be yaklaştıklarında Rab bir görümde Daniel'e bunun sırrını açıklıyor ve onu görüyoruz, Tanrısını övüyor. Yani göklerin Tanrısını öven bir Daniel görüyoruz. Çünkü aslında Daniel'in Babil'de olmasının bir amacı vardı. Yani oraya girmesi, o sürgünde olması, sürgün hayatında olmasının bir amacı vardı. Senin de dediğin gibi Tanrı kendi egemenliğini, kendi gücünü, kendi görkemini bir şekilde Babil'deki halka da, o Nebukadnezar'a da, oradaki insanlara da açıklamak istiyordu. Yani biz bazen eski anlaşmaya baktığımız zaman düşünüyoruz ki Tanrı sadece işte Yahudilere geldi, işte onlar aracılığıyla çalışıyor. O olayı daha çok gözlerimizin önünde canlandırıyoruz, görüyoruz sanki eski anlaşmaya baktığımız zaman. Ama bu olaya ve diğer peygamberliklere, diğer kitaplara baktığımız zaman aslında Tanrı'nın bütün dünyada egemen olduğunu ve kendini bütün dünyaya göstermek istediğini anlayabiliyoruz. Senin de bahsettiğin gibi yaratılıştayken Yusuf'un hayatıyla olsun, Musa'nın hayatıyla olsun, birçok kimsenin hayatına baktığımız zaman aslında Tanrı bütün dünyaya ulaşmak ve kendi gücünü, görkemini, yüceliğini, harika bir Tanrı olduğunu, gücü her şeye yettiğini onlara göstermek istiyor. Ve burada da aslında Tanrı Babil halkına ve Nebukadnesar'a da göstermek istiyor. Ve sonra görüyoruz ki Daniel bu rüyanın yorumunu yapıyor. Bilmiyorum Alper, sen mi anlatmak istersin? Bu dört halk var, istiyorsan ben söz edeyim birazcık. Bu gördüğü rüyada bir işte heykel görüyor ve bu Yahudi halkı üzerinde egemenlik süren ve sonra da bütün dünyada egemen olacak olan dört ulusun gücünü simgeliyordu. Bunu anlatıyor Daniel peygamber bu gördüğü rüyada. Neydi bu? İşte Babil'in tek kralı olan Nebukadnesar bu bir heykelin altından başıydı ve bunun bir kolu Medleri, diğer kolu ise Persleri temsil ediyordu. Pers ülkesiydi ve üçüncü krallık ise Grek ülkesi, yani ne demiştin Alper, İskender, Büyük İskender Makedonya'yı temsil ediyordu ve bu da tunçtan karın ve kalçaları temsil ediyordu. Sonra da demirden iki bacak ve ayakla ilgili bir görüm gördü. Bu da Roma İmparatorluğunu simgeliyordu. Bu bacaklar krallığın doğu ve batı kanatlarını simgeliyordu. Demir ve kil ayak ise 10 krallığı temsil eden ayak parmaklarıyla yeniden canlanan Roma İmparatorluğuydu. Ama ilginç olan şey neydi? Yukarıdan gökten gelen bir taş o heykeli parçalıyordu. Bununla ilgili bir şey eklemek istiyor musun? Bu parçalanan gelen taş neydi? Niye parçaladı? Ne demekti? Bunun anlamı neydi?
7: Evet, tarihin aslında akışıyla ilgili müthiş bir peygamberlik sözüydü. Sözü içeriyordu bu düş ve yorumu. Gerçekten senin de dediğin gibi bu heykel imparatorlukları, dünyevi imparatorlukları temsil etti. Ama bunlar geçici olan imparatorluklardı. Ve dağdan kimsenin elinin değmediği, el değmeyen bir taşın kopup geldiğini görüyor. Ve bu taş bütün bu heykeli paramparça ediyor. Aslında bu taş insan eliyle olmayan, insan eliyle bir bağlantısı olmayan, doğrudan Tanrı'nın bağrından kopup gelen bu taş İsa Mesih'i aslında simgelemektedir. Ve İsa Mesih'in egemenliği bu taş yeryüzüne gelecek ve bu imparatorlukların bütün egemenliğine son verecek ve kendi sonsuz egemenliğini başlatacaktır. Yani aslında Daniel peygamber oldukça mesihsel peygamberlikler vermiştir kendi hizmet dönemi boyunca. Yani sürgünle birlikte aslında mesihsel peygamberlikler netleşmeye başladı Daniel. Hı-hı. Çünkü İsrail'in gururu, onuru kırılmıştı. Hı-hı. Sürgünden sonra büyük bir kurtuluş ihtiyaçları vardı. Ne olacak? Bundan sonra Rab bizim için neler yapacak? Bir belirsizlik hakimdi İsrail halkında. Ve Rab işte bu dönemlerde özellikle Daniel gibi peygamberler aracılığıyla Mesih'e dair çok daha net, çok daha açık sözler söylemeye başladı. Hatta bunu bir putperest kral aracılığıyla bile, yani senin dediğin gibi bütün dünyanın Rabbi, bütün dünyanın Tanrısı olarak bir kralın düşünde bunu gösterdi. Ve Nebukadnesar o dünyanın, yani bir numaralı süper gücü olan Babil'in en büyük gücü. Düşün yani, onun altında milletler, uluslar var egemenliğinde ve o da aslında kırılacak, o egemenliğin bir parçası olarak resmediliyor. Kendisi de o heykelin bir parçası ama onu da kıracak olan o taş bir gün gelecekti ve gerçekten sarsılmayan, kalıcı, sonsuz bir egemenlik kuracaktı. Hı hı. Ve Rabbimize hamd ediyoruz. İsa Mesih'in egemenliği, Tanrı'nın egemenliği. İşte tam da biz bu egemenlikte şu an yaşıyoruz.
6: Evet, dediğin gibi bu egemenlik sonsuza kadar sürecek olan bir egemenlikti. Ve Daniel onu söylemişti. Bu göklerin Tanrısı'nın egemenliği hiç yıkılmayacak ve sonsuza kadar sürecek demişti. Hamdolsun ki İsa Mesih bu egemenliği bu dünyada başlattı ve bizler de bu egemenliğin içindeyiz ve bir günde tamamen, evet, gökte onunla beraber olacağız. Tabii bu arada bu ilginç bir şey okuyoruz kutsal kitapta. Kral Nebukadnesar ne yapıyor bu yorum karşısında? Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı diye okuyoruz. Yani anladı. Nebukadnesar anladı. Bunu anlatan, bu yorumu anlatan, bunun gerçek olduğunu söyleyen Tanrı'dır. Ve bu sözler yerine gelecektir. Ve dolayısıyla kral olan bir kişi Daniel'in önünde diyor, yüzüstü yere kapanıyor ve şöyle dedi ona. Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrı gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi, gizleri açan odur. Evet, gerçekten bizim Tanrımız harika bir Tanrı, gizleri açan, kralların kralı, efendilerin efendisi, Rablerin Rabbi, gerçek Tanrı'dır. Onun önünden, onun elinden hiçbir şeyi gizleyemeyiz, hiçbir şeyi saklayamayız. Ve sonra görüyoruz ki Daniel'i daha yüksek bir göreve getirdi Kral Nebukadnezar. Ona birçok değerli armağanlar verdi ve onu o Babil'deki bütün bilgilerin başı, başkanı yaptı. Tabii onunla beraber Daniel'in de istediği üzere onun arkadaşları vardı. Beraber çünkü sürgüne gelmişlerdi. Yani kimlerdi onlar? Şadrak, Meşak ve Abednego. Onlar da Babil ilinde yüksek görevlere atandılar. Daniel'in ise sarayda kaldığını görüyoruz. Evet, ne harika bir tanrımız var değil mi? Alper Daniel'i ve arkadaşlarını ölümden kurtardı ve ondan sonra da kendi yüceliğini, kendi görkemini orada yaşayan başka uluslu olan Babil'de olan Kral Nebukadnezar'a da gösterdi.
7: Amin, hamdolsun.
6: Evet sevgili dinleyiciler, süremizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Alper'cim çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
7: Rica ederim Daniel.
6: Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.

0: radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.